karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık

Biyonefem. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefem. Biyonefem.

0: iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
1: Yandı sigara, sen bizim ev kira, kalbim açık yara, alıp sütlenmez.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

that. Vion FM de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara. En iyiler. En iyiler. Vion FM de. Vion FM. Ali Süzen yayında. Yayında. Vion FM. Vion FM. Vion FM.

Suzanne. Annie Suzanne. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Gecikmeli de olsa yayına gelebildik.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Atsezentrum Simmering, Bovul Kebap, Florya Evans Dekorasyon, Özyiğit Avusturya, Rota Home ve Rota Möbel mağazalarına değerli katkılar için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca burada olacağım. 9'da İbrahim'e bırakacağım mikrofonu.

Tabii ben gelmeden önce 7'de mesajlar gelmiş. Yağmur gibi gelmiş. WhatsApp yukarıdan aşağı yemyeşil. Ama şu an için kimler burada bilmiyorum. Hadi bakalım burada olanlar WhatsApp'a. Gönder gönder gelsin.

Bugün anca gelebildik, anca yetişebildik. Çok şükür gelebildik en azından. Çünkü yarın cuma ve pazartesi büyük ihtimal yayında olamayacağım. Cihazı yanıma alacağım ama cihazı Turgay abiye vereceğiz. Ayarlarını yapacağız falan, biraz sıkıntı. Yeni cihaz getirttirdik. Daha önce bir tane Türkiye'ye cihaz bırakmıştım. O da İbrahim'in cihazı bozulunca ona verdik. Yani öyle bir durum var. Bakacağız artık, hayırlısı.

Selma Hanım günaydınlar. Nevşehir, güzel bir günün olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, musmutlu günümüz olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Zuhal abla günaydınlar, iyi yayınlar, kolay gelsin, güzel bir gün diliyor. Sağ olasın abla, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Nedim Soylu günaydınlar, iyi yayınlar diliyor, eyvallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Nedim Soylu. Beytullah günaydınlar kardeşim, hoş geldin, nerede kaldın abi diye. Vallahi hiç sorma, bugün böyle oldu ya. Mahmut günaydınlar kardeşim, güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Hakan günaydın. Hakan, duydum ki maça gidiyormuşsun yarın. Yarın telefonlaşalım Hakan. Zehra Hanım günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mustafa günaydınlar. Guten Morgen Mustafa, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Geldi iki gözümün çiçeği diyor. Oo, Mustafa. Vay, bir çay ısmarlayacağım Mustafa'ya. Bahar günaydınlar. Gölgem misali yanımda. Valla ben de bugün yokum zannettim ama bir saat fırsat oldu, dedik değerlendirelim. İki oyundasın, gönlümde sana kalsın. Kendini yorma. Aslında Raşit'e ayak uydurdum. Raşit geçen gün dedi ki, abi dedi, insan kranga çıkması lazım dedi ya. Dedim ben de bir krank mı yapsam, Yasin'i örnek mi alsam? Pardon, Raşit'i Yasin demiş. Gözüm ekranda, bir yandan da konuşuyorum. Yasin günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Yasin Akboğa, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Raşit'ten örnek alıyorum ya. Abi dedi, insan kranga çıkması lazım dedi yani. Madem devlet böyle bir hak verdi. Ben de bir an inandım, dedim ya benim de kranga çıkmak hakkım, en doğal hakkım. Benim de yapmam lazım bunu. Benim ne eksiğim var Raşit'ten? Derken baktık saat 8 olmuş.

Tuğba da burada. Tuğba yenge. Belki başka bahar. Biz de online'ınız diyor. Hadi bakalım. Bana dokunma. Nevşehir. Guten Morgen, günaydın. Yürü ya kulum, sebebi sorma. Belki başka baharlara. Yürü ya kulum. O gün günaydınlar, selamlar, iyi yayınlar diliyor Tirol. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Isparta'lı Ayşe, Gude Morgen, günaydınlar. Yürü ya kulum, bana dokunma. İç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum. Oo, eyvallah Hakan. Belki başka. İnşallah yarın görüşürüz o zaman Hakan. Biz gene inşallah diyelim de. Ne olur ne olmaz. Söngül Hanım, günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Telefon numarasının son 4 hanesi 60-87. Günaydınlar. Güzel bir günün olsun. İsmini yazarsan rehbere kaydederiz.

Yasin diyor ki bugün kaçıncı oldum? 628. mi? Yasin bugün 642. oldun Yasin.

Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Aleyküm selam Ordulu Mehmet, iyi yayınların olsun diyor. U1 bugün normal. Kalabalık değilmiş arkadaşlar U1. Kulağım sende abim diyor. Dinleyen herkes de selamlarını gönderiyor. Eyvallah Ordulu Mehmet, güzel bir günün olsun. Günaydın, neredesin abi ya diyor. Bir saatten beri Ali Süzen burada gibi takılıyorum radyoda diyor. Şoför gördü beni, deli zannetti. Oynuyordum, bir bakıyor bana diye. Onur günaydınlar. Olur öyle arada ya. Şoför baktı deli zannetti diye.

Ay. Yasin 90'dan attı golü. Acaba diyor sana sponsor olan Türk Hava Yolları da sabah 7'den beri burada bekliyor mu bizim gibi diyor. Ana gibi yar, star gibi dost olmaz. Eyvallah. Hiç şüphemiz yok. Bak ya, bak ya. Star Rise'den her zaman kalbimizde bir numara. Türk Hava Yolları bilet sponsorumuz. Daha sadece bilet veriyor bize yani. Tamamen ticari Yasin. Türk Hava Yolları ile ilişkimiz tamamen ticari. Senle kalben. Elma ile armudu iyi ayırt etmek lazım değil mi Yasin?

Bu sözden sonra Pegasus'la gidersin artık. Neyse, Pegasus biletini de sen kesersin, ne yapalım. Yapacak bir şey yok Yasin. Star Ryzen sevdiklerinize kavuşturuyor arkadaşlar. Çıkmaz sesim altına susacağım. Benden ne kadar... Özkan günaydınlar kardeşim. Güzel bir günün olsun, hoş geldin. Geçen de kuaföre gittim, bir baktım Özkan orada. Allah Allah. Özkan'la kuaförümüz bile aynı yani. Güzel bir günün olsun Özkan. Hayırlı işlerin olsun. Bol müşterilerin olsun. Hep uzak mesafeler olsun. BJK Murat günaydınlar abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Tabii Yasin Pegasusçu. Graz'dan bol bol kaldırıyor Pegasuslar, değil mi Yasin? Eyvallah Yasin Akboğa. Yolun açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun senin de.

Vay. Pegasusçu değiliz diyor. Türk Hava Yolları candır diyor. Eyvallah Yasin. Yasin de sonuçta ekmeğine bakıyor. İkisini de satıyor. Yapacak bir şey yok ama onda tercihi Türk Hava Yolları. Spor salonu hostesleri. O ne ya? Spor salonu hostesleri daha güzel mi? Spor salonunda hostes mi oluyor Yasin?

Yasin, bagajda sıkıntı yok ya. Cihazları yanıma alacağım da ayarları yapılmadı. İnce ayarları var onların. Ama cihazı bırakacağım Türkiye'de. Turgay abi yayın yapacak cihazla. Büyük ihtimalle Turgay abiyle de yarın buluşacağız. Cihazı vereceğim. Yani yayın yapma ihtimali gene sıkıntı. Zor. Bir tane cihaz bırakmıştım Türkiye'ye. Dediğim gibi İbo'nun cihaz bozulunca onu ona verdik. Düşündüğümüz olmadı yani. Ah ah, patron olmak da sıkıntı. Vallahi ne yapalım, elemanların dertleriyle dertleniyoruz abi. Onun cihaz bozuk, bunun cihaz bozuk. Onunki güncellenmiyor. Bu böyle oluyor, şu şöyle oluyor. Boş gidemiyoruz elimiz yani. Hayırlı yolculukların olsun Ispartalı Ayşe. Ömer abi, Guten Morgen Ömer Akkuş. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Nerede çalışıyor bugün Ömer abi? Ömer abi dün Almanya sınırındaydı. Scherding'de. BJK Murat. Abi gördüm onu, eyvallah. Bakacağım ona. İlgileneceğiz. Ooo, bugün 22. bir yanda çalışıyormuş gene. Neredesin abi, gel diyor, pin ikram edeyim. Geliriz abi, pin varsa biz de varız. Pinin olduğu her yerde ben de varım. Ismarlayacaksan koşa koşa gelirim. Bu arada Viyana trafiğini hemen şöyle bir değerlendirelim. Çok kalabalık arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani bir 15-20 dakika önce, yarım saat önce diyelim, stüdyoya girerken yani Wagramer Strasse üzeri bile ana baba günüydü. Yoğunluk Kagren Plats'taki lambadan başlıyor ta ki Rembrandt'e kadar devam ediyordu çok yoğun bir şekilde. Yine Kagren Plats'ta Am Langenfelde üzeri çok yoğundu. O yoğunluklar devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Donaufelde Strasse üzeri aynı şekilde yoğun. Ama asıl yoğunluk 22. Viyana'da tabii ki A23 Südost Tangente üzerinde. Viyana'nın can damarı, Viyana'nın ana yolu. Bu yol sıkıştığı zaman Viyana'nın şehir içi trafiği de sıkışıyor. An itibariyle trafik yoğunluğu neredeyse Viyana aşağı Avusturya sınırına kadar dayanmış durumda. Niederösterreich. Burada Avusturya'da yaşayanlar için söylemiş olalım. A23'teki yoğunluk Favoriten istikametine doğru Viyana sınırından başlıyor arkadaşlar. O derece yoğun, kıpkırmızı, aşırı yoğun. Eğer sesimi duyanlar varsa alternatif güzergahlara yönlensinler. O güzergahtan hayır gelmez. Aynı şekilde A22, biliyorsunuz A22 yolu da bu Floridsdorf tarafından gelen yol. Trafik yoğunluğu Brigitte'den, Abrüke'den başlıyor. Çok yoğun, aşırı yoğun, kıpkırmızı. Yine A22 Nordbrücke üzeri aşırı yoğun, yoğunluk Brünnerstraße'ye kadar uzamış durumda. Şöyle bakıyorum, havaalanı yolu Viyana istikametine doğru bazı bölümler durma noktasında, bazı bölümler yoğun ama akıcı görünüyor. A23 Kagran istikametine doğru da yoğunluk var. Nereden başlıyor? Vözendorf'tan, A2'den başlıyor. A2 bugün çok yoğun. Treiskirchen'den başlıyor yoğunluk. Ta ki A23'te birleşiyor ve devam ediyor. Favoriten Fethiye Krais'e kadar çok yoğun. Sonrasında yol biraz açılıyor ve tekrardan yoğunlaşıyor. Erzberge Lende civarında anlayacağınız A23 her iki yönde çok ama çok yoğun. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. A23 Landstrasse otoban çıkışı çok yoğun arkadaşlar. Breitenfurde Strasse, Altmannsdorf Strasse yoğun olan yerler. Landstrasse Gürtel yoğun, Südbahnhof yoğun, Metzlensdorf Platz yoğun, Margareten Gürtel yoğun, Westbahnhof yoğun, Weringia Gürtel yoğun, Nussdorf Gürtel çok ama çok yoğun. Şehir içinde de Friedensbrücke, oradan Donau Kanal istikameti otobana doğru komple çok yoğun. Schweden Platz'ın olduğu bölge yoğun. Prateş'ten çok yoğun arkadaşlar. Donau Kanal her iki yönde. Birinci Viyana ve ikinci Viyana bölgesi çok ama çok yoğun. Reichsbrücke şehir merkezine doğru
aşırı yoğun, bilginiz olsun. Remvek, Remvek'te de trafik yoğunluğu var. Hem de öyle böyle değil. Simmering'e Hauptstrasse'ye kadar neredeyse yoğunluk var. Yani bugün Viyana'nın her yeri yoğun. Bu saat itibariyle inşallah 9'a doğru açılır diyelim. Yani şöyle bakıyorum da aşağılarda otoban olmayan yerlerde de yoğunluklar göze çarpıyor. Simmering taraflarında, Kaiser-Ebersdorf taraflarında. Yani her yerde yoğunluk var. Her yerde. B17, Gundramsdorf, Treiskirchen, Wiener Neudorf, Brunhamge 1G, Mödling, o taraflar komple yoğun. Kimse koymadım yok halim, yok halim. Şu kol... Yapacak bir şey yok. Siz navigasyonunuzu açın, yola öylece devam edin. Vay be, Ömer abim sabah sabah kullayım içiyor. Afiyet olsun Ömer abi. Neredesin abi sen 22'de ya? Herkese koskocaman günaydınlar, bereketli güzel günler diliyorum diyor. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Günaydın Ali Garda, şu an Tangente'deyim ve bekliyorum diyor ya Mehmet Öke. Valla Mehmet Öke, neresindesin Tangente'nin bilmiyorum ama çok yoğun Tangente. Öyle böyle değil, A23 Südost Tangente. Allah sabır versin. Ayhan Sarı, hoş geldin abi, güpgüzel musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun, kolaylıklar diliyorum. Cihaz dediğin iPad değildir inşallah diyor. Eskisi gibi büyük cihazlar var mı? Bir kulaklık, bir internet bağlısı yetmiyor mu? Cihazlar küçüldü Yasin. Yani sana şöyle söyleyeyim, bir laptop büyüklüğünde, laptopun biraz daha kalınca hali. Bizim mikserler çok profesyonel mikserler. İstediğin yerde de kullanabiliyorsun. Öyle devasal cihazlara gerek yok artık. Bir kulaklık, bir mikrofon, bir laptop işimizi görüyor ama aşağı yukarı bu 8 kiloluk el valizleri var ya uçağa binerken, onu dolduruyor. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi ona da özel bir tane çanta aldım, el çantası. Hepsini tek bir yere topluyorsun, öyle gidebiliyorsun. Yani böyle kibar bir şey oldu, güzel bir şey oldu ya. Unutmazsam atarım resmini. Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Uçak türbülansa mı düştü patron? Kendini radyoda bulmuşsun diyor. Dimo neredesin, neredesin, beyinsiz diyor. Dimo çalışıyor herhalde. Naide günaydınlar. Şerife müdüremizdi biraz önceki mesajın sahibi. Abi keyifli yayınlar diliyorum. Oşdağ'da bekleyeceğime parkta bekliyorum açılsın diye. O da mantıklı valla. Yani parkta otur. Çayını çorbanı iç diyeceğim ama çay çorba yoktur muhtemelen. Parkta çay çorba ne arar ya.

Bedia günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Mutlu, huzurlu bir gün olsun sana ve dinleyen herkese. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işler.

Burdurlu Mehmet, buralarda mısın sen? A23 kaos diyor. Gerçekten A23 Sütos tangente çok yoğun arkadaşlar. Öyle böyle değil. Resmen kaos yani. O trafikte olan bir saatten önce çıkamaz oradan.

Dün bir berber arkadaş sormamı istedi. Ben de sizlere sorayım bakayım. Kadın ve erkek dinleyicilerimize ayrı ayrı soracağım. Erkek dinleyicilerimize soralım. Kadın erkek kuaför olsa gider misiniz? Yani bir erkek kuaföründe kadın saç kesse gider misiniz? Erkeklere sordum. Kadınlara da soruyorum. Eşinizi gönderir misiniz? Hadi bakalım. Soru gayet açık ve net. Cevaplar isimsiz okunacak. Kadınlara soruyorum. Eşinizi bir bayanın çalıştığı erkek kuaförüne gönderir misiniz? Erkeklere de soruyorum. Tıraş olacaksınız. Bir kadına tıraş olur musunuz? Gider misiniz o kuaföre? Gayet net. Söyledim herhalde. Günaydın Murat abi. Valla bugün birinci olamamışsın be Murat abi. Listeye baktım da bugünün birincisi normal şartlarda sen değilsin. Onu biliyorum. 6.59'da düşmüş çünkü mesajın. Benim telefonda öyle gösteriyor. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Murat Erdatlı. Gözlerim

gözlerim. Senin sorduğun soru mu Ali diyor ya. Adamlar berberin kapısında yatar benim tahminim diyor. Vallahi bilemiyoruz, ben soruyorum sadece. Elçiye zeval olmaz. Arkadaş muhtemelen öyle bir berber açacak gibime geliyor. Yani yoksa niye sordursun? Abi dedi ya, benim için sorar mısın? Yani bir erkek kuaförü dedi. Bayan berberler çalıştırsam dedi. Nasıl olur dedi. Müşteri gelir mi, erkekler gelir mi dedi. Ben de soralım dedim yani. Seni mi kıracağım? Şimdi soruyorum. Erkek dinleyicilerimize soruyorum. Bir bayan kuaföre tıraş olur musunuz? Erkek kuaförü gidiyorsunuz kuaföre tıraş olmaya. Bayanlar çalışıyor. Gider misiniz? Kadınlara da soruyorum. Eşinizi öyle bir kuaföre gönderir misiniz? Hadi bakalım.

Abi o bir şey değil de iki gündür niye bayanlara takıldın diyor ya. Bayan hakem, bayan kuaför. Ya arkadaş sor dedi bugünkü konuyu, tamamen tesadüf. Demek ki dün iyice dinledi, kulaklarını dört açtı. Demek ki kafasında bir proje belirdi. Floresan yandı böyle. Lan dedi, ben böyle bir iş yapsam acaba parayı kırar mıyım? Kısa yoldan zengin olur muyum? Müşteriler sıraya girer mi dükkanın önünde? Bir sor bakalım dedi. Ben de sordum. İsimsiz okuyorum mesajları. Biraz önce bir dinleyicimiz dedi ki ya millet dedi bırak tıraş olmayı, dükkanın önünde yatar dedi ya, sıraya girer dedi. Gözlerin kalmış. Sadık, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Tıraşı güzel ediyorsa neden gitmeyelim diyor. Değil mi? Güzel tıraş ederse giderim diyor. Ben yorum katmıyorum bugün. Yorumsuz. Yani tıraşı güzel ediyorsa giderim diyor. Ben gitmem diyor. Zaten benim eşim göndermez. Oo. Ben gitmem diyor. Eşim de göndermez diyor. Baba baba baba. Vize çıkmaz mı oraya? Yengen vizesi olmaz mı? Şengen vizesi olur da yengen vizesi olmaz diyor Mehmet Öke. Mehmet'in ismini okudum ya. Sıkıntı yok. Elit Tülay, günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Valla Tülay Hanım, gözün arkada kalmasın. Dün hacımla telefonlaştık. Gayet iyi. Sağlığı sıhhati yerinde. Keyfi de çok iyi. Çok mutlu olduğu yerden haberin olsun. Hiç gelesi yok gibi yani, o derece.

nara namahrem diyor. Ben gidemem. Gitmek istesem de bacaklarım titrer. Yeli gelince herhalde bir daha ayağa diyor kalkamam. Namahrem gidemem diyor. Aa, niye namahrem abi? Saç kestireceksin alt üstü ya. Niye başka anlamlar yüklüyorsun? Saç kestireceksiniz. Belki... O arkadaş da dinliyor bu arada yayını. Ona göre dükkan açıp açmayacağına karar verecek. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hepimize güzel bir gün diliyorum. Buradayım Şerifem diyor. İyiyim. Sen ne örüyorsun? Loğuzan diyor. Loğuzan neydi ya? Küfür müfür değil değil mi Loğuzan? Yok, Demet küfür etmez zaten ya. Günaydınlar Demet, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Gider ayak bu soruyla mikserlik yapacaksın illa değil mi diyor. Hastaya ilaç sorulur mu hiç diyor. Niye ya? Sesini... Hasta ilaç yani. Şimdi tıraş olmaya gidiyor abi. Ha kadın kesmiş, ha erkek kesmiş. Onu merak ediyoruz işte. Müşteri gelir mi gelmez mi? Adam bir anket yapmam istedi. Günaydın, hayırlı günler. Eyvallah Suat Aksu, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Giderim diyor. Burada benim kuaförüm zaten bayan diyor. Allah Allah, Suat'ın kuaförü bayanmış arkadaşlar. 24 senedir ben aynı kuaföre gidiyorum diyor. Yenge bir şey demiyor mu Suat? Ya Suat'ın kuaförü de bayan, yenge bir şey demiyor Suat. Neyse, giderek kötü espriler yapmayacağım. Güzel espriler yapacağım. Saçı olmayanlar ne yapsın Ali abi diyor. Onlar gidemeyecek mi diyor. Kazıtsın mı saçını? Ya saçı olmayanlar da dediğin gibi bir kazıtırlar şöyle. Parlatırlar, cilalatırlar kafayı. Olabilir yani. Müşteri müşteri. Arkadaş diyor, ortak arıyor mu diyor. Ben biraz sermayem var diyor. Vay, ortaklık teklifi ha. Arkadaşın ismini vermeyelim ama bak, ortaklık teklifi geldi. Hadi iyisin. Abo, gidebilir diyor ya. Bütün kuaförler karışık zaten diyor. Benim kuaförüm de senelerdir erkek. Ya kadınlar erkek kuaförüne gidiyor, sıkıntı olmuyor ama erkekler kadına gidince kuaförü olarak sıkıntı. Niye böyle? Vallahi niye böyle? Yani kadın kuaförlerinin %80'i erkek. Ne mutlu ona diyor. Ne şüphe abi. Yani Elit Tülay. Baktım hacımın keyifler süper vallahi ya. Hacım dedim, yanına beni de al, ben de geleyim. Madem o kadar iyi oralar. Gitsin diyor, kim tarafından tıraş olduğunu bile anlamadan geri gelir diyor. Allah Allah. Kim tarafından tıraş olduğunu bile anlamadan geri gelir. Niye öyle olacak ya? Abi ben şahsen bay bayan kuaföründe çalıştım. Hatta Lera yaptım diyor. Hiçbir sorun olmadan. İlerleyen zamanlarda Viyana'ya taşındım. IMS Türk kuaförlerine gönderdi. Ve hayatımın şokunu yaşamıştım. Ooo, kız gelmiş vesaire vesaire. Acayip diyor. Ortam kötü diyor. Baktım olmuyor. Kendi dükkanımı açmıştım diyor. Demem o ki Avusturya kuaföründe sorun olmuyor ama Türk kuaföründe sorun çıkıyor. Yani aradaki çürük elmaları atılması lazım diyor. Arada çürük elmalar oluyor her zaman ya. Gidilir diyor ya, niye gidilmesin diyor. Ooo. Dirsekler rahat duracaksa, dirseklerin neyi var ya? Cahilliğime verin, anlamadım. Ben diyor ortak olursam diyor dışarıdaki sırayı düzenlerim diyor. Yani oraya diyor sırayı düzenlemeye bir insan lazım. Ortak olayım diye sırayı düzenleyeyim diyor. Akşam kasayı alır çıkacaksın. Ha, çakala baksana.

0: Yok abi, hiçbir şey söylemiyor çünkü hani benim 24 senelik berberim. Ondan önce vardı bu berber bende. O yüzden hiç ben berberimi de değiştiremem yani. Hiçbir şey yok. Sorun yok şimdilik.
1: Suat, kaç para ödüyorsun berbere bu arada? Bu soruyu ciddi ciddi sordum ama onu söyleyeyim. Arkadaş ciddi ciddi sordu. Dedi ki abi böyle bir şey sor bakayım dedi ya. İlgi alaka olur mu? Ona göre dedi biz de bir dedi planlama yapalım. İyi dedim, yap bakalım hadi. O şu an dinliyor. Ne cevaplar gelecek diyor, bekliyor. Suat'ın berberi muhtemelen Avusturyalı. Bir önceki mesajdaki gibi Avusturya yerlerinde genelde sıkıntı olmuyor. Ömrümde bir kez Avusturya kuaföründe tıraş oldum. Adam bizim sürekli müşteriydi. Her seferinde ya hep ben sana geliyorum, sen bize gelmiyorsun vesaire. İyi dedik, hadi biz de sana gelelim. Ondan sonra erkek yalnız bu. Onu da söyleyeyim dipnot olarak. Abi tezgah oturtturdu bizi. İyi güzel, nasıl keseceğiz anlattık. İşte aşağıdan yükselerek kat kat çıkacaksın. İz belli olmayacak falan filan. Alan dedi adam, neye çattık falan derken. Neyse adam kesecek abi, nasıl kesiyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz normal Türkiye'de, dünyada standarttır. Kuaförler ayakta çalışırlar. Makası alırlar, ayakta keserler. İşinizi bitirirler. Avusturyalı kuaförler arkadaşlar sandalyede oturarak çalışıyorlar. Yani etrafınızda dönerek sandalyeye oturuyor. Tekerlekli sandalye. Ondan sonra o şekilde saçınızı kesiyor. Bir saat sürdü bakın. Tam bir saat. Kuru kuru ya kesmesi. Bir makas atıyor, bekliyor. Bir makas atıyor, bekliyor dedim. Nasıl bir makas işçiliğidir bu? Neyse saçı kesti. İyi dedik, kaç para dedik. Kuru kesim bundan bir 10 seneyi geçiyor. Kaç para aldı ya? 28 euroydu bak, hiç unutmuyorum. Bağış da verdik. Oradan çıktım. Kendi kuaförüme gidip saçımı düzelttirdim. Bak oradan çıktım. Kendi kuaförüme gittim. Saçı düzelttirdim. Kendi kuaförüm kesti, yıkadı. Ondan sonra 20 euro da ona verdim. Dedim tamam. İstihkakımızı doldurduk. Saç bir şeye benzedi. Çünkü abi diyor bu saçı düzeltmesi de zor diyor ya. Ne oldu? Nereye kestirdin? Anlattım olay da. Beni aldatıyor musun falan dedim. Yok lan ne aldatması dedim ya. Mecbur kaldık. Komşumuz, müşterimiz sürekli geliyor gidiyor. Olay bu yani. Suat 20 euro veriyormuş. Başkalarına 23 euro. Allah Allah. Berberim Türk abi diyor. Türk de Türk bayan kuaför mü Suat? Allah Allah. Dükkanı açarken yerine dikkat edelim diyor. Önünde büyük bir alan olsun. Ortalık karışmasın değil mi? İnsanlar sıra mıra oluşacak. Ona göre dikkatli olmak lazım. Alan bırakmak lazım. Yok abi ben de oturarak çalışıyorum diyor ya. Yok ya Nahi'de oturarak saç. Yok abi öyle berberlik olmaz ya. Oturarak saç kesilmez. Kuaför dediğin ayakta, makası eline alır abi, keser saç. Hatta mobil bile yapsın diyor ya. Ailece katılırız. Gelir eve diyor, keser saçlarımızı. Bu da iyiydi. Yok, soruyu soran Naide değil ama Naide cevaplar veriyor. Bir gülüşün yeter bana. Orada ince bir nokta var diyor. Anlayanlar çoktan kahkaha atmaya başladı. Ya Mustafa biz cahiliz, anlamıyoruz öyle şeylerden. Bir bakışın değer bazen. Oo Yasin. Ben diyor saçımı diyor öyle herkese elletmem diyor. İyi bakalım. Ne zaman elimi tutsa. Bayan kuaförlerinde diyor çalışanların diyor %90 erkek zaten diyor. Neden diyor erkek kuaförlerinde de diyor kadınlar çalışmasın diyor yani. Olabilir diyor, çalışabilir diyor. Doğru söylüyorsun abi. Ben şahsen başka bir bayan arkadaşın eşimin saçını yıkamasını istemem. İş meslek için bile olsa, yok ya bana ters abi, olmaz bu işler diyor. Müjde abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tesadüfümsün gözlerimde saklı, ömrümsün ne kadar... Ben karışmam, istediği kadın berberine gidebilir diyor. Nerede rahat oluyorsa oraya gitsin. Kadınlar erkek kuaförüne gidiyorsa erkekler de kadın kuaförüne gidebilir diyor. Ben sorun yapmam bu konuyu. Oo. İyiymiş valla. Dümene gelmişsin abi diyor. Vallahi hiç sorma Onur, dümene geldik ya. Ama ne yapayım, adam yıllardır müşteri. Her, ya abartmadan söylüyorum, haftada bir gün gelip kesin bir şey alıyordu. Bir işte şarj cihazı alıyor, hülle alıyor, folyo alıyor. İşte telefonla bir şeyler yaptırıyor. Yani adamın her zaman parası nasip oluyordu bize. Adam da artık son zamanlarda ya dedi Ali... Hep dedi ben geliyorum, sen hiç gelmiyorsun. Harbi kapı komşumuz ama. Hala berberi duruyor orada. Sana baktım her an. Dedik bir gidelim işte. Paramız nasip olsun. Yok abi, yani sandalyede oturup saç kesiyorlar. Bir de Avusturyalılar öyle şey kesemiyor. Stil kesemiyorlar. Standart bir kesimleri var abi. O kesimi bozmuyorlar. Dünüm bugünüm. Bakın Salzburg taraflarında varmış. Erkek kuaför ama bayan. Yani öyle herkese ellettirmem deyince diyor, yanlış anlaşılmasın, saçımı ellettirmem diyor. Tabii canım, biz de yanlış anlamadık zaten ya.

tamam. Ben sevmedim. Aa diyor, hala burada mıydın valla diyor. Türkiye'de dediler radyoyu. Yarın Türkiye'deyim arkadaşlar. Ab morgen ich bin nicht da.

Şu has adamlara bir kız ya diyor. Yanlış bilgi verdiler. Vallahi yaparlar abi, verirler Tamer. Güzel bir günün olsun. 10 sene önce Türkiye'de tıraş 3 euro 34 centmiş arkadaşlar bu arada, haberiniz olsun. 10 sene evvel. Hey gir günler hey. Sakal tıraşı yaparken nasıl olacak diyor. Abi normal sakal tıraşı yapacak ya. Ben sanamam ki yani. Yani normal erkek kuaförüne gittiğinde bir erkek berber saçını nasıl kesiyorsa, sakalını nasıl kesiyorsa, bir bayan kuaförü de aynı şekilde kesecek yani, değişik bir şey olmayacak. Beklentiniz nedir? Hayır, onu anlayamadım yani. Ben evde diyor kendim tıraş oluyorum. Nasıl tıraş oluyorsun? Saçını kendin mi kesiyorsun? Vay be, Yasin sporunu yaptı. Keller de çekmiyor telefonu. 9'da mı çıkıyorsun diyor. Yoksa ceza olarak olmuyor. Yok yok, 9'da çıkıyorum. İbrahim Elden birazdan sizlerle birlikte olacak. Hadi bakalım, emojileri gönderin. Ben de veda edeyim arkadaşlar. Bir saat su gibi akıp geçiverdi zaten. 2 saat olunca bile biliyorsunuz hissetmiyorduk vakti. Bugün daha hızlı geçti. Hanımlar, baylar, şöyle düşünün diyor ya. Oradaki çalışan kişi mesleğini yapıyor. Ekmeğinin peşinde, ekmeğini kazanıyor. İşleten de dükkanının cirosuna bakıyor. Takside çalışınca eşlerinize bayan müşteri alma mı diyorsunuz diyor. Ha bak, taksicilere bunu da soralım. Soralım, onu da soralım. Demet teşekkür ederim, emeğine sağlık abi diyor. Kusura bakmayın, bugün biraz geç kaldık, geç oldu, anca yetiştirebildik. Dediğim gibi perşembe, cuma ve pazartesi büyük ihtimal yayında olmayacağım. Zaten pazartesi tam yayın saatine denk geliyor uçak aşağı yukarı. Salı günü buradayız arkadaşlar, salı günü. Salı tekrardan buradayız. Spartalı Ayşe teşekkür ediyorum, sağ olasın. Beytullah eyvallah kardeşim. Zuhal abla teşekkür ediyorum. Mehmet Öke trafikten çıkabildin mi? Eyvallah Yasin. Hafız Mustafa'yı ora diyor. Star porsiyonu ya, Allah Allah, star porsiyonum var ya. Emine abla günaydınlar, güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ ol Emine abla, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Biraz önce Nahide güzel bir konuya değindi. Taksici arkadaşlara diyor hani bayan müşteri almayın ya da bay müşteri almayın deniyor mu diyor. Berber de aynısı diyor ya. Başka bir günün konusu olsun. Vay be, kendi kesiyorum üçlü aynada diyor. Helal olsun vallahi Mustafa, büyük yetenek. Ben kesemem abi, uğraşamam ya. Beytullah eyvallah kardeşim. Sen iste diyor, star diyor, onlar üretirler diyor. Oo eyvallah Yasin. Vaktim olursa denemem lazım. Diyetteyim. Doktor yeşillik yememi söyledi. Hafız Mustafa'ya gideyim de bir porsiyon o yemyeşil vardı ya, tatlı ismi neydi ondan söyleyeyim kendime. Yeşillik yemem lazım ya. Hadi bakalım, güpgüzel musmutlu bir gününüz olsun arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şeyde gönlünüzce olsun. İşleriniz, güçleriniz rast gelsin. Salı günü görüşeceğiz inşallah. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

herkese günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar hanımefendiler, beyefendiler. Sevgili gençler, İbrahim Elden yayında sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Resmen başladık. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Kapadokya'dan yayınımı gerçekleştiriyorum. Kapadokya, Honey of Kapadokya Otel'den, ne güzel ya. Honey of Kapadokya'daki tüm ekibe çok teşekkürler. O kadar güzel, muhteşem bir otel ki dünyanın her yerinden gelenler var. Allah, az önce İngiliz misafirleri gördüm. Ne kadar güzel. Sevgili Avrupa'dan gelen, Türkiye'den, İstanbul'dan kadar güzel insanlarla tanıştık ki anlatamam. Sıradaki güzel şarkı sevgili çok kıymetli güzel dostlarımıza da armağan edelim. Vallahi sevgili Hüseyin ve kıymetli İnci, muhteşem güzel kardeşlerimizle tanıştık. Değerli avukatlarımıza da günaydın, Guten Morgen. Hüseyin, yemin ediyorum bal, pekmez, ceviz, badem, ibabi ye diyor. Ya süpersin Hüseyin ya. Hüseyin ve İnci'ye bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Ayhan abi yılların turizmcisi, 35 yılı aşkın tecrübesiyle gerçekten Erdinç abinin kıymetli işbirliği, iş ortağı. Erdinç abi de benim için çok değerli büyüğümüz. Gerçekten onu tanıdığım için çok mutluyum. Her şeyden önemlisi bu güzel insanlarla tanışmamızı sağlayan Murat Erdatlı'yı da unutmayalım. Dün Emine ablayla da görüştük. Kıymetli Fatma Nur, sevgili Halil. Ne kadar güzel bir ortam oldu ya. Vallahi Kapadokya dünden beri hakikaten büyülendim yani. Harika bir mekana gittik. Güzel bir restoranta gittik. Abi restoranın içinde efsane bir asansör var. Sırası da güzel. Tebrik ediyorum abi. Çok beğendim. Bir daha geleceğim. Ama bu gelişim gerçekten daha güzel olacak. Gülşadiye halamı gördüm ya. Vallahi halacığım, ellerinden öpüyorum. Guten Morgen. Guten Morgen Viyana FM ailesi, sevgiler demiş. Çok teşekkürler Salih Alam, ellerinden öpüyoruz. Gülşadiye Alamız da dinliyor. Bugün maşallah ya. Büyüklerimiz ön planda. İsveç'ten sevgili Sabri Salih burada. Günaydın İbrahim, günaydınlar diyor. Ayşe Hollanda. Burada mıyız Ayşe? Hoş geldin İbo. Selamlar. Sağ ol canım. Mehmet Öke geldi. Hoş geldin Mehmet abicim. Yine efsanesin. Yollarda kral. Allah, seninle gurur duyuyoruz ha Mehmet abi. Bizi her yere dinletiyorsun. Sevgili İnci ve Hüseyin, Kapadokya. Bu güzel şarkı onlara da armağan olsun. Mihriban, hoş geldin. Günaydın İbo. Nasılsın? İbocuğum, en güzel şarkılar bana da armağan olsun demiş. Mihriban diyor ki Kapadokya'ya selamlar demiş. Çok teşekkürler Mihriban Doğan. Hoş geldin. Nasılsın? Hadi herkes güne bir selfie bıraksın ya. Mihriban, ilk selfie'yi senden alalım. Sen cezalısın. Geçen Viyana'ya geldik, göremedik seni ya. Günaydın İbocuğum. Nasılsın? Ben Salih. Sıradaki parçayı bana da yollar mısın? Tabii ki. Emine abla geldi, Erdatlı. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir gün olsun demiş. Çok teşekkürler ablacığım. İyi ki varsın. Vallahi dün sohbet ettik Fatma Nur'un. Düğün telaşı var. Onu da inşallah sağ salim atlatırsınız. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz kardeşimize. Çiğdem geldi Hollanda. Enes'i çok seviyorum. Duygu birinci Viyana. İbocuğum, aynanın siparişini vereceğim. Farklısı çıkmış demiş. Dur, verme siparişi. Seni arayacağım yayından sonra. Günaydın canım benim demiş. Günaydın, çok teşekkürler. İbo'nun meleklerinden Çiğdem geldi. Guten Morgen. 19 Eylül'ü heyecanla bekliyoruz. Aynen ya. Sevgili Bircan, Nuray abla. O kadar eğleneceğiz ki bu cumartesi günü Almanya'da muhteşem bir eventte olacağım. Cuma günü Almanya'ya gidiyorum 18'inde. 19'unda da event var. Geçmez bir daha. Murat abi diyor ki kanka günaydın, Guten Morgen, oradaki arkadaşlara selamlar. Aynen, Ürgüp'ün kıymetli esnafları, kıymetli güzel insanlara da çok teşekkürlerimizi iletelim. Emine abla, sen de iyi ki varsın demiş. Sağ ol ablacığım. Ya bugün çok güzel mesajlar var. Yasin Akboğa geldi mesela. Yasin abi, bir beni uçurmadın şu senin havayolu şirketlerinle ya. Graz'tan Yasin abi, Star Racing, burada mıyız? Yasin abi uçur beni ya. Acaba Yasin abini nereye yollayacak? Star Racing.
Günaydın İbo. Güzel bir gün diliyorum demiş Yasin abi. Selamlar. Yasin Akboğa. Sinemalarda. İpek geldi. Sevgili Erdinç abinin kızı. Diş hekimi. Günaydın. Hoş geldin İpek. Ne güzel bir manzara. Diş hekimi. İpek neredesin ya? Burası neresi? Kime kalmış üç günlük dünya? Yağmurlu bir Kadıköy sabahından selamlar. Kadıköy'de şu an yağmur varmış İpek. Guten Morgen. Valla İnci, yani seni daha çok seviyormuş. Bilgin olsun yani. Seni onun sevdiğin kadar o seni daha çok seviyormuş. Haberin olsun, üstümde kalmasın yani. Günaydın İbrahim'cim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Erdinç abi hoş geldin. Sevgili Halime yengemize de çok selam. Valla biz bugün gerçekten Honey of Kapadokya'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Odam çok güzel ya. Yemin ediyorum ama odama bir girdim. Biliyorsunuz ben evli olduğum zamanlar, şu an değilim. Evli olduğum zamanlarda bile böyle bir balayı odası yaşamadım yani. Acaba buraya bir dahakine tek gelmemeli miyim? Buraya tek gelinmez abi, ben onu anladım. Buraya tek gelmeyeceksin İbocuğum. Abi balonlu süslemeler, gül yaprakları, meyve tabaklarım. Meyveleri de yemedim ya. Ondan sonra mumlar, mum detayları, jacuzziler, Allah'ım. Kullanmak kısmet olmadı ama inşallah bir dahaki sefere. Abi nasıl kullanayım ki? Cenk abi 10 dakikada bir arıyor. Patron. İbocuğum ne yaptın? Abi jacuzziye giriyormuş. Zamanı mı şu anda? Git işlerini yap. Günaydın İbrahim'cim, iyi yayınlar. Çok seviyorum senin radyo yayını. Her gün dinliyorum demiş. Elmas. Çok teşekkür. Ne güzel ismin var ya. Elmas Hanım hoş geldiniz. Selam, ben Sena. Sıradaki parçayı sadece kendime yolluyorum. Bugün bütün şarkılar bana gelsin İbocuğum demiş. Gelsin be güzelim. Pindirinx'te İbrahim Elden. Şıkır şıkır. Pindirinx biliyorsunuz çilekli, hibiskusu, birçok çeşidi var. Ben çileklisini çok seviyorum. Bir de baharları, bir seni özledim. Her sene oraya gidiyoruz. 3-4 gün kalıyoruz demiş. Mehmet Öke, nerede kalıyorsun? Kapadokya'da hangi otelde kalıyor? 2-3 hafta önce de. Bir seni özledim, bir seni bekledim. Gazlı Köy'deydim. Ne? Gazlı Göl'deydim demiş. Kanka ben bilmem buraları, Gazlı Köy'leri bilmem. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde dinleyen, herkese bir kez daha günaydın. Ben İbrahim Elden, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Kimler aramızda bir görelim hemen. İbo'nun melekleri Stuttgart burada mı? Ses ver. Sevgili Makarayız biz buradaysa hemen onlara da bir günaydın diyelim. Bu bölgede dinleyenler var mı beni? Kapadokya'da dinleyenler. Onlar da yazsınlar lütfen. Bugün Simge Sağ'ın konseri var. Simge bugün Türkiye saatiyle 20'den sonra Nevşehir etkinliğinde olacak. Nevşehir'in merkezinde çok güzel bir etkinlik olacak. Ben de sahne öncesi ve sonrası Simge'ye eşlik edeceğim. Müsait olanları bugün Simge konserine bekleriz. Haydi Nevşehir, herkesi konsere bekliyoruz. Kayseri'den gelecek olanlar var. Çevre illerden gelecek olanlar var. Ben bugün Simge Sağ'ın konseri için Kapadokya'dayım, Nevşehir'deyim. Ayrılık ayları, bir seni çok sevdim, bir de baharı. Kanka bir dahakine beraber gidelim. O atmosferi ben de yaşamak istiyorum demiş. Ya hiç kulağa hoş gelmiyor kanka ya. Sevdim, bir de baharı. Abi odanın bir ambiyansı var. Odanın içinde efsane bir jacuzzi, geniş ve büyük, kocaman. Sonrasında doğayla iç içe böyle harika bir temiz havası var ve muhteşem konsepti var. Ben aşık oldum vallahi. O yüzden Kapadokya bir daha keşfedilmesi gerekiyor. Honey of Kapadokya ile hani bal otel abi, adı üstü bal otel. Seviyorum vallahi burayı. Bir dahakine inşallah buraya tek gelmeyi düşünmüyorum. Acaba kimle geleceksin İbo? Hey, orası da bende kalsın ya. Bugün en yakın arkadaşınızı radyoya davet eder misiniz? Merhaba, ben Erciş'ten yazıyorum. Selamlar. Ah ne kadar güzel ya. Erciş dediğiniz Van Erciş mi? Bir isim alabilir miyiz Van Erciş'ten? Kim dinliyor bizi?
Erciş'e çok gittim ya. Van'a çok gittim. Bir de sizin orada Akdamar Adası var. Çok güzel bir ada orada. Yayın yaptım biliyor musunuz? Yollarıma. Selam, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar demiş. Kim bu mesajı atan? Hülya Hanım, Viyana'dan. Hoş geldiniz Hülya Hanım. 11. Viyana. Hülya Hanım, 11. Viyana mı? Doğru mu anlatıyoruz? Selfiler gelsin şöyle bir gönderin ya. Ender abi, Hülya, Sevinç, Viyana, Kamil, hep herkes bir göndersin bir selfie. Şöyle size ben bir yüz analizi yapayım. İnci ve Hüseyin, Ayan abi, bahçedesiniz biliyorum. Bir selfie atsanız hemen radyonun WhatsApp'ına. Dinlediğiniz bölümün hemen altında WhatsApp ikonu var. Biraz küçük ama ne yapalım, yetkililer onu büyütecekler. Zor görünüyor, onu biraz daha belirgin yapacaklar. Biraz çalışıyorlar o konuda. Hemen oradan bir WhatsApp'a tıklayın, hemen gelin lütfen. DJ Melisa burada mı? Ses ver Melisa. Hakan abimiz geldi Türkiye'den. Ne kadar güzel ya. Merhaba İbrahim Bey, nasılsınız? Başarılı yayınınızın devamını diliyorum demiş. Teşekkürler. Yine Türkiye'den, sevgili İstanbul'dan BJK Murat'ın yeğeni sevgili Hakan geldi. Hoş geldin Hakan'ım. Nasılsın canım benim? BJK Murat bizim için çok kıymetli bir dostumuz, abimiz. Evet diyor. Ersa. Hoş geldin Ersa. Erciş'ten Ersa'ya da bir günaydın. Ersa, kim aracılığıyla dinliyorsun Erciş'ten? Abi bugün çok mesaj var ya, maşallah, nazar değmesin. İbrahim'cim, dün gece nasıl yalnız kalır insan o güzel odada demiş. Valla Oya'cım öyle oldu, Hamburg'dan. Buradan sana kocaman selamlar. Arzu ve Oya Hamburg. Onlar da pastane işletiyor, ikizler. Yarım saat şey daha büyük. Oya daha büyük. İkiz güzeller güzeli. Hayatımızdaki olacak olan kişi de inşallah çok iyi olur demiş. Kızım 48 yaşındasınız, hala evlenmediniz ya. Ya bir tane bulun kendinize böyle ikiniz. Şimdi bunlar özellikle Oya biraz seçici. Arzu biraz soğuk bir kadın. Bulamazlar ki. Biri seçici, biri soğuk. İkisi de benim tarzım değil mesela. Yani seçici olan da tarzım değil. Soğuk olan insanlar da tarzım değil. Yani. O yüzden bu iki arkadaşımızın inşallah mutluluğu bizi mutlu eder. Ama bu kafayla giderlerse zor. Gerçi bu saatten sonra evlenip ne yapacaklar, o da ayrı bir mesele. İbo'cum, sana bir selfie atıyorum. Keyfin yerine gelsin. Vay, ne güzel bir şey ya. Hülya, ne yapıyorsun? Sarma mı sarıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok güzel ya. Valla ben de çok güzel sarma sararım. Odaları. Tokat'tan mı getirdin yaprak sarması için? Selfie dedik, o da gitti bizi sarmaların selfiesini atmış.

0: sadece ve bugün sendeyiz demiş. Çok teşekkürler. Valla çok iyi bir karar yapmışsın. Şaka şaka. Ali abimizin dinleyicileri bizim için. Zaten hepsi radyonun dinleyicisi. Ali abinin değil ki. Öyle bir şey yapmayın ya kendi aramızda. Arkadaşlar her radyomuzu dinleyen radyo sizin. Ali olur, İbo olur, Akif olur, Fatih olur, Özlem olur, Melih olur. Bu radyonun, bu radyo sizin radyonuz. Öyle Ali, Aliciler, İbocular. Her şey bu çatı altında arkadaşlar. O tarz şeylere hiç girmeyelim. 4 yıl oldu be. Sizi dinlemek çok güzel diyor. 4 yıl mı programımız? Harbi 4 yıl olmuş, vay be. Sonu 43'te biten dinleyicimiz. Bir isim alabilir miyiz hemen lütfen? Sevgili Ersa, o da bir selfie atsın bize hemen. Hülya'dan da bir selfie alalım. Muhammed'den de bir selfie alalım. Bir bakayım, yüz analizi yapacağım size. Kolay gelsin, programınız gerçekten çok güzel ya demiş. Çok teşekkürler. Tokat'tan getirdikleri yaprak sarması varmış. İbocuğum öğlen yemek yeme gel buraya. Ben de sarma yapıyorum demiş. Hülya Hanım da yapıyor. Bugün sarma, dünya sarma günü mü ya? Çok sevenler hep kaybeder gönül Leyla. Yapraklar bahçemden demiş. Çay demleniyor, buyurun gelin. Ey benim deli yangınım, duman. Çiğdemciğim ellerine sağlık. Vallahi bugün yine harikasınız. Zuhal abla geldi. Güzel bir gün diliyorum Zuhal ablacığım. Nasılsın? Kıymetli Zuhal ablamız bizim için değerli. Onu seviyoruz. Zuhal ablaya, Gürcan abiye, o güzel aileye de bir Guten Morgen diyelim. Çiğdem diyor ki şu anda bahçemden seni dinliyorum. Çayımı demledim, salıncağımı. Ne güzel bir evin var senin Çiğdem. Burası senin evin mi? Kızım çok güzel bir yerde oturuyorsun ya. Bir de para yok diye ağlıyorsun. Bu ev nereden baksan var ya 600-700 bin euro. Hayat, İşte bu param yok diyenler hep ağlıyor ya. Erdinç abi geldi be. Harika bir selfie. Oo Erdinç baba. Antalya Belek burada mı? Abi havuz başından süper bir selfie yolladı bize. Erdinç abi hala 20'sinde hala yakışıklılığını koruyorsun be. Honey of Kapadokya'nın kıymetli sahiplerinden Erdinç abimize, otelimizin, Ayan abi ve Ramazan abi de kutluyoruz. Müthiş insanlar. Abi üçünüz var ya, harbiden üçü bir arada ya. Çok sevenler hep... Mutluluklarınız daim olsun. Bir işletmeci olmak kolay değil tabii ki. Ben de Kapadokya'da bir tane otel almaya karar verdim. Murat abinin otelini alacağım ben de, Erdatlı'nın. Murat abi yeni sözleşmeyi benle yap ya. Ben sana peşin veririm parayı kanka. Ha ben canlı çalışıyorum. Evet diyor, benim evim. Çiğdem aramızda kalsın. Çok güzel evin var ya. Mehmet Öke günaydın, Guten Morgen, iyi sabahlar diliyoruz. Günaydın dostum. Harika da bir selfie yollamış. İbo bak kardeşimle beraber seni dinliyoruz. Kahve keyfi yapıyoruz demişler. Çok güzel ya. Kardeşine çok selam. Vallahi ikiniz de çok karizmatik görünüyorsunuz. Mehmet Öke ve kardeşine bir alkış. Oya ve Arzu'dan çok güzel bir selfie geldi. Sence hangimiz güzeliz? Lütfen doğru söyle demiş. Arzu, ben her zaman söylüyorum. Oya bir tık senden daha güzel. Çünkü daha tatlı. Siz ikisiniz ama şimdi Oya'nın giyim tarzı çok güzelleştiriyor Oya'yı. Sen de böyle biraz soğuk duruyorsun. Ben soğuk insanları sevmiyorum. O yüzden suratın beş karış yani, ama çok güzelsin. Ha, bunu benim karar vermem tabii ki yanlış olur. Sonuçta hayatınıza ben girmeyeceğim yani. İbocuğum günaydın. İyi sabahlar. Nasılsın dostum? Bana da bir şarkı armağan edersen çok seviniriz tabii ki. Günaydın dileklerimizi iletelim. İbo mağaradan mı yayın yapıyorsun demiş. Aynen, mağara derken mağara otel. Buz gibi yani şu anda. Aşırı güzel. Dün gece de üşüdüm ya. Burada ısıtıcı sistemi de varmış. Her şey son teknoloji. Ya kim derdi ki 700 yıl önce burada birisi... Burada bir yaşam alanı vardı 700 yıl önce. 700 yıl sonra Hüseyin diyor ki... Abi şunu düşünsene. 700 yıl önce kimin aklına gelir ki 700 yıl sonra burada bir radyo yayını yapılacak? Abi acayip bir otel ya. Bayıldım yemin ediyorum ya. 700 yıl önce, 700 yıl önceye götürdü beni ortam ya. İbocuğum bana da bir şarkı yollarsan çok sevinirim.
1: Adı aşk, bu hatır değil ki.
0: Bu da benim evimin jacuzzi'si demiş. Abi çok güzel ya.
1: Neden istedin o kalp benim?
0: Sadece jacuzzi'li, o da senin değil yani diyor. Bak benim jacuzzi'm de bu. Senin jacuzzi'm varsa benim de var demiş Çiğdem'den. Jacuzzi'li mesajlar. Acaba Çiğdem'in evi çok mu ultra lüks?
1: Hiç değilse hasrete saygı göster.
0: Ama Bircan'ın havasından daha havalı değildir Çiğdem bak. Bircan birazdan, şu an sabah yürüyüşündedir o. Nuray ablam, Fatma ve sevgili Figen, onlar da dünya tatlısı. Onlara da bir günaydın diyelim. Ne çalalım ya? Şöyle biraz farklı bir şarkı çalalım. Hazır mıyız? Gelsin şöyle bir güzel şarkı. Of işte bu şarkı. Benden tüm Kapadokya Honey of Otel ailesine. Hani burada mıyız? Murat abi diyor ki, kanka burası Honey Otel diyor. Honey. Abi yazılışı Honey. Okunuşu Honey. Honey of Kapadokya burada mı? Zuhal abla hoş geldin. Mahmut Açıkgöz hoş geldin dostum. Muhteşem bir selfie olamış. Harika bir gözlük, saçlar, şekil. Güne çok iyi başlamışsın be kral. Guten Morgen kanka.

0: Ya biraz başım ağrıyordu. Sağ olsun Hüseyin'cim çok duyarlı ya. Hemen güzel bir ağrı kesici. Yani bugün gerçekten sağlığımızda da Honey of Kapadokya yanımızda, bak görüyorsunuz. Biraz başım ağrıdı hemen. Hemen ilacım geldi. Abi çok iyi ya. Bir de şeyi şaşırdım. Burada çay, kahve, içeceklerin hepsi ücretsizmiş. En sevdiğim ya. Abi bu ayrı bir detay, biliyor musunuz? Kutluyorum vallahi. Günaydın İbo, iyi yayınlar. Hainburg'dan Nedim abi, hoş geldin kral. Nasılsın? İbo'cum ya, balayı için ben de oteli tercih edebilirim ama senin kaldığın odayı istiyorum demiş. Tamam. İbrahim Eldem de bu odada kaldı. Çarpı iki fiyatlar. Şaka be. Sabit yer. Hani eskiden öyle olur ya, birinci kral burada kaldı falan. Bugün de ben dün gece işte bu odada kaldım ya. İbrahim Elden'in kaldığı odayı istiyorum. Yemin ediyorum bu odayı tutun. Çok mutlu olursunuz ama böyle aşk yaşayın, böyle güzel bir romantizm olsun. Yani şey anlamında balayı gibi, ne bileyim aşk yuvanız gibi, öyle düşünün. Ama diğer odalar da güzel de burası çok daha böyle havalı. Nahide geldi, hoş geldin Mersin'de, nasılsın İbrahim? Keyifli yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nuray ablacığım, hoş geldin güzelim. Günaydın Guten Morgen İbom. Günaydın abla. Cuma beraberiz Allah nasip ederse. Cuma günü Almanya Stuttgart. Günaydın İbo. Dün gece demiş tansiyon ve kalpten dolayı hastanedeydim diyor. Acildeydim. Semra Sima, çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Ablacığım dikkat et ya. Aman sen bize lazımsın, dur. Ellerini. Sen bize lazımsın valla. Murat abi günaydın kanka, Guten Morgen.
1: Günaydın herkese kanka, iyi yayınlar sana da. Belli oluyor Kaya, otelde kaldın. Kayada uyumak rahattır, adamın uykusunu iyi aldırır. Ürgüp'ün balını, cevizini yediğinde belli oluyor. 40 bin fitlerde geziyorum bugün. Enerjin tavan.
0: (gülüyor) 40 bin fit diyor ya. Kanka 35 bin fit olması lazım o. Hazır mıyız? Ya Erdat da çok iyi ya. Bugün birazdan da Çakra'nın önünden de geçeceğiz. Kral Murat abinin de burada çok güzel. Çakra Otel onun. Çok da güzel böyle, enerjisi de güzel. Birazdan bir video çekeceğim kral senin oradan da. Erdatlı Murat. Günaydın İbucum, iyi yayınlar diliyorum. Bircan hoş geldin. Aslan kadını. Kükreyen aslan mı? İbucum bana bir yüz analizi yapar mısın? Sence bugün ben yüzde kaç güzelim demiş. Sema'nın bakalım, Sema. Göz yapısı, çene. Çok bence var, güzelsin ya. Fena değil yani. Atakan, Yiğit, Ender, Musa, Özge geldi. Günaydın Elden. Bana da bir şarkı. İnci Hanım'ı da hemen kaydedelim lütfen. Kendimle bırak, benim ayrılıklarım da güzel var. Merhabalar İbrahim abi. Kapadokya'dan seni dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel ya. Erdinç abinin kıymetli kızı İnci kardeşimiz ve sevgili Hüseyin kardeşim. Değerli avukat arkadaşlarım. Onların enerjisi çok güzel. Harika bir selfie yollamışlar. Allah'ım harika görünüyorsunuz ya. Aa, ikiniz de çok sevdim. İstanbul'a da bekliyorum. Odanın önünde dinliyorlarmış locada. Ya çok iyisiniz ya. Radyoya gerek yok, zaten sesimi duyuyorsunuzdur. İnci ve Hüseyin çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. İpek de dinliyor bak ablan. İpek de güzeller güzeli, kıymetli eşine. İpek de bizim çok kıymetli kardeşimiz. İpek'i ziyarete gideceğim valla. Sevgili Nida, günaydın. Herkese selam. İbrahim Elden yayında diyor. Avrupa'nın sultanları. Bircan abla yürüyüşte. Yani Nida, Bircan ablam benim ömrümü yedi ya. Beni kendimle bırak, benim ayrılıklarım da... İbocuğum nasılsın? Ben Alya, Zehra ile beraber dinliyorum. Bize de bir şarkı yollar mısın? Dün starında gördüm, odan çok güzelmiş diyor. Vallahi beğendim ya. Pindrinks içtin mi bugün demiş. Evet, Pindrinks'siz olur mu ya? Pindrinks iyi gelir. Pindrinks Viyana'da tüm marketlerde. Bakın bol bol Pindrinks için. Viyana'daki tüm marketlerde Pindrinks'i bol bol tüketin. Pindrinks, yeni tasarımı yeni şişesinde. Ve çok uygun da bir fiyatı var. Pindrinks'siz bir gün gerçekten günden sayılmaz. O yüzden bol bol Pindrinks tüketelim arkadaşlar. Mesela Bintat'ta da var. 22. Viyana Bintat süpermarketlerinde Pindrinks'i mutlaka alın. Bu güzel şarkı da Pindrinks ailesine de armağan olsun. Avusturya'nın dört bir yanında Pindrinks. Sıfır şeker, glutensiz.

Kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutma.

Sevgili dinleyenlerimiz, radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın. Guten Morgen. Vallahi bugün sevgili Hüseyin'le İnci bütün işlerini bıraktılar inşallah. Arkamdan ya nereden geldi, işimizden gücümüzden o. Deme, Hüseyin yapmaz öyle şey. Vallahi yapmaz. Ben Hüseyin'i seviyorum ya. Fatma Nur geldi bizim kardeşimiz. Fatma Nur Erdatlı. Günaydın İbo abi. Uykunu almışsın gibi. Ya Fatma Nur hiç sorma ya. Yemin ediyorum aslında 3 saatlik uykuyla duruyorum, biliyor musunuz? Yani burada Ürgüp'te, Ürgüp'ün Nevşehir'in havası gerçekten çok kaliteli ya. Oksijeni bol. Şu anda bir de Hüseyin sağ olsun bana bir ağrı kesici verdi. Şu an

0: arkadaşımız, ablamız. Ona da çok selam yollayalım. Sevda Hanım, Sevda Sevcan, solist, manager, her şey vallahi. Tebrikler Frankfurt. Selam, ben Gülay. Okuduk bunu, Nine Gülay. Abi benim için Gamsız Hayatı çalar mısın? Candan Erçetin'den. Ne demek İnci? Hemen çalalım kardeşim ya, dur. Fazla bekletmeyelim. Candan Erçetin, Gamsız Hayat. Sevgili dinleyenlerimiz, Kapadokya'dayız. Kapadokya'da neredeyiz biliyor musunuz? Honey of Kapadokya'dayız. Bal Otel'deyiz. Valla bugün süper enerjimizle beraber yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Harika bir kahvaltı yaptım. Çayım, kahvem, enerjim, suyum, ilacım, her şeyim süperiz valla. Allah nazarlardan saklasın bugün. Avrupa'nın sultanları burada mı?
1: Sormayın neden bu durgunluğum?
0: Bu arada galiba ben de seni dinliyorum, dinlemeye başladım demiş. Galiba ne ya?
1: Sormayın.
0: Ya dinliyorsundur ya dinlemiyorsundur.
1: Uysuzluğum bilmeden.
0: Ablam Elif Kral'a da bir selam yollar mısın demiş. Selamlar.
1: Uzaktan bakınca çok mu kalender san?
0: Kuzen, ablan Elif, ben gördüm mü Elif'i? Ona da selam yollayalım. Elif de bizi dinlesin, hemen bir WhatsApp'a gelsin.
1: Uzaktan bakınca çok mu kalender sandınız? Ders anlatmayın.
0: Sevgili Nida'nın ablası Elif'e de günaydın.

abi biraz daha erken de ayrılabilirim yani bir Türkiye saatiyle 11.45 gibi bir 15 dakika önceden, çünkü burayı hemen hazırlayıp toparlayacağım. Ondan sonra diğer alana geçeceğim. Bugün Kapadokya'da çok yoğun bir iş beni bekliyor. Bugünkü radyo yayınımızı Kapadokya'dan gerçekleştiriyoruz. Canlı canlı bir yayınımız. Günaydın, nasılsın İbo'cuğum? Ben de sana bir selfie olayım. Ayşe, Hollanda, Antoven ne güzel bir selfie olamış. Biraz yorgun ama olsun. Ayşe'yi seviyoruz. Ayşe bizim arkadaşımız, canımız. Hazır mısın Ayşe? Kaldır kolları. Teşekkür ediyor demiş. Selamlar. Çok selamı var diyor Elif ablamın. O da seni dinliyor. Elif ablanı gördün mü ben Nida?

Yollasana bir selfie yollasın bize. Elif cool takılma, hemen WhatsApp'a gel hemen. Radyonun WhatsApp'ına. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ersa Van Erciş'ten bizleri 4 yıldır dinliyor. Ne kadar güzel. Üçhisar'dan dinliyorum, selamlar demiş. Ben de Nevşehirliyim diyor. Ne kadar güzel. Suna Hanım hoş geldiniz. İbo'cum ben sürekli otelin önünden geçiyorum, hiç kalmadım demiş. 2 aydır herhalde faaliyette. Vallahi bilmiyorum, herhalde yeni. Ama çok güzel. Ya ben yeni şeyleri çok seviyorum ya. Hayatı yeni yaşıyorum. İbrahim Elden 40'ından sonra tekrardan bir hayat yaşıyor. İkinci bahar çok yakında. Ama gerçekten mutluluk oranımız her geçen gün artsın ya. Çok da iyi hissedelim kendimizi.

Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Sıfır şeker, kalori yok. Muhteşem bir içecek Pindrinks. Çok sevgilerimizi iletelim Pindrinks yetkililerine. Çok güzel ya. Mesajlar şıkır şıkır. Yasemin, Güldal ve Narin ablama bir günaydın der misin? Yok kuzen ya. Elif ablamı görmedin, denk gelmediniz bir türlü demiş. Acaba senin Elif ablan görünmez mi? Cool mu takılıyor yani? Bizimle takılmak istemiyor mu gençlerle? Vallahi ben artık son zamanlarda gençlerle takılıyorum. Hayat enerjim yerine geldi. Vallahi billahi. Sevgiler, selamlar. Güzel bir şarkı bana da gelsin. Şengül hoş geldin. O da bizleri keyifle dinliyor. Viyana'dan dinliyor. Teşekkürler. El ele göz göz. Semra Sima'ya da geçmiş olsun. Dün Allah acil şifalar versin sanatçımıza. Bugün daha iyisin değil mi canım? Ölümü yakındır. Kendi canın isterse gidersin ama benim canım çok... Bunca koşuşturmaktan yine radyom açık ve seni dinliyorum demiş Şengül, süpersin. Tabii canım, her zaman dinleyeceksin, bizim kıymetlimizsin sen de. Mutluluk.

Bugün ya dün Stuttgart günlük güneşlikti, bugün yağmur var İbrahimcim demiş. Yağmur yağıyor, inşallah hafta sonu böyle olmaz ya. Havada hakikaten karardı. Ben geleceğim ya Almanya'ya, yağmurlar başladı ya Allah'ım, böyle bir şans olabilir mi ya? Temmuz'u soğutur ellerin, beni yakar seninle çok işim var. Nevşehir ama çok güzel, Kapadokya çok güzel bugün. Selam Ürgüp'ten sevgili Resul Bey, Resul Bayar, hoş geldiniz. Ürgüplülere de selam yollayalım Resul Bey. En yakın arkadaşını radyoya getir bugün. En sevdiğin bir kişiyi radyoya davet et. Sevgili Figen, o da arkadaşlarını davet etsin Stuttgart'tan. Çiğdem, Bircan, Nuray abla, Fatma, herkes birer arkadaşını davet etsin lütfen. Bugün size şarkı yollayalım. Ürgüp'ten Resul abimize de selam. Orada dün Ürgüp'te güzel bir yerde de yemek yedik. Çok beğendim. Valla ismini bir kez daha yazarsanız arkadaşlar, bana yardımcı olun. İsmini unutmayalım. Abilerimizin ismini de yaz. Onlara da bir selam yollamak istiyorum. Orada aynı güneş ısıtır seni de beni de kime. Sen çok koşturuyorsun be. Her yere gidiyorsun demiş. Valla gitmem lazım ya. Kapadokya çok mu güzel demiş. Valla Kapadokya inanılmaz güzel bir yer sevgili Şengül. Demek ki böyle aşk. İbocuğum sen Almanya'ya gel, doğsun güneşimiz diyor. Vah. Gitme be, daha dur. Acaba biz Kapadokya'ya mı gelsek demiş. Burası çok yağmurlu. Gelin valla. Benim odayı size kiralayabilirim. Çok işim var. Gitme. Jacuzzi'yi de kullanmadım. Oradan da düşerim yani. Dikenim atar. Sevgili Resul Stuttgart'ta yaşıyor demiş. Çok selamlar Resul abimize. Sevgili Erdinç abinin arkadaşı Stuttgart'tan Resul Baba'ya da selam. Artık sen de aramıza hoş geldin Resul abicim. Sen de bizim ailemize hoş geldin. Güzel şarkı, onları da armağan etmiş olalım. Şüküroğulları, evet ya, Şüküroğulları restoranı ailesine, sevgili Mehmet Şüküroğlu'na sevgilerimizi iletelim. Mehmet abi kral adamsın ya, dinliyor musun bilmiyorum ama... Bence günün şarkısını Mehmet Şüküroğlu ve tüm Şüküroğulları restoran ailesine selam yollayalım. Valla güzeldi ya, çok lezzetliydi. Dün sevgili Hüseyin ve sevgili İnci beni oraya götürdü sizin yerinize. Müthiş güzeldi. Tebrik ediyorum. Kuşlar. Ayhan Eroğlu geldi. Ayhan abimiz. Emetli abimize de selamlarımızı iletelim. Çok sana. Hani Kapadokya Otel'den sevgili... Erdinç ve sevgili Ramazan abimize ve sevgili kıymetli Ayhan abimize, üçü muhteşem insanlar. Buranın işletmecileriyle ben de çok sevdim üçünü de. Erdinç abi zaten ayrı seviyoruz. Ayhan abi de öyle. Ramazan abi de çok kıymetli. Hepsi pırlanta vallahi. Honey of Kapadokya burun enerjisi güzel ama bugün. Vallahi mutlu oldum. Ama ben bir daha gelmek istiyorum ya. Bir daha tek gelmek istemiyorum. Abi her şey çok güzel. Ambiyans çok güzel. Buraya tek gelinmez abi, onu öğrendik. Ürgüplüyüm diyor, çok selamlar. Erdinç Önder'in arkadaşıyım demiş Stuttgart'tan. Abi çok iyisin ya. Biz de seni sevgiyle selamlıyoruz. Resul Bayar için şarkılar gelsin. Adam gibi adam sanmıştım. Murat Erdat da diyor ki Şüküroğulları restoran ailesine de biz de selam yollayalım. Sevgili Mehmet ve Esma Hanım'a, Esma Şüküroğulları'na da selamlar. Esma ablam da dünya iyisiydi ya. Dün Saliha halayla Esma ablanın enerjisi çok iyiydi. Ne goy goy yaptık valla, çok iyilerdi. İbocuğum kaç gün Kapadokya'dasın demiş. Valla ben bugün birazdan çıkış yapacağım. Doğru alana gideceğim. Konser alanı. Bir sürü işimiz var. Gece de Kayseri'den dönüşümüz var İstanbul'a. Yarın da İstanbul'da Merter'de yayınımı gerçekleştireceğim. Moda fuarı var. Yarın moda fuarı için Merter'den yayınımı gerçekleştireceğim. Ya aynen İbocuğum, orası senin gibi bir adam tek gider mi oraya demiş Şengül. Aynen ya. Vur başını vur vur vur taşlara. O...
story'de gördüğümüz video ise tek olmaz demiş. Vallahi doğru söylüyorsun. Stuttgart arkadaş komşum olur diyor. Aynen. Vallahi Stuttgart enerjisi güzel ya. Bırak.

Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı yayındayız. Bu arada Nevşehir Kültür Müdürü sevgili Fatih Sürmeli'ye de, Fatih Müdürüm nasılsınız? Gününüz güzel geçsin. Kıymetli Fatih Bey'e, tüm ekibine, bizimle ilgileniyor sağ olsun. Çok güzel bir etkinlik olacak bugün Simge Sağ'ınla. Öncesi ve sonrasında ben ve ekibim Simge'nin yanında olacağız ve çok güzel bir etkinlik olacak. Allah izin verirse inşallah. Sevgili Resul Bayar abimizi de kaydetmiş Viyana Teknik. Çok iyisiniz. Viyana Teknik'e bir alkış. Abi çok iyi ya. İnci Hanım'ı da kaydedebilir misiniz? Yeni gelen tüm mesajları bugün, eskiler, yeniler, bir kaydedelim lütfen. İyi ki varsınız. Ali Bey'in ekibini kutluyorum. Ali Süzen. Vallahi bizim Ali abi Eylül ayında, çünkü abi yenilendi. Sezon yeni. Fatih Mercan Taşı geldi aramıza. Kadromuzda Turgay Aydın gibi, Fatih Mercan Taşı gibi en az 20 yıllık tecrübesi olan radyocuları transfer etti sevgili Ali Süzen ve sevgili Akif Özcan. Kutluyoruz. Her şey sizler için tabii ki kıymetli dinleyenlerimiz. Fatma diyor ki benim için de bir şarkı yollarsanız mutlu olurum tabii ki. Alyans ailesine selam. Ezgi geldi, günaydın, nasılsın İbrahim? Bana da bir şarkı. Tüm içinle beraber dinliyoruz. Selam, hoş geldiniz. Urfalılara bir selam var mı demiş, tabii ki ya. Öyle Urfalı, diğer şehirler hiç fark etmez. Herkese selam var bugün. Yayınım Türkiye saatiyle 11.45'e kadar sürecek bugün, bilginiz olsun. Nasıl atıyor kalbim seninle dinle. Yarın da İstanbul Merter'den, fuardan yayınımı gerçekleştireceğim. Cuma yayında yokum maalesef. Neden? Çünkü Almanya'da olacağım, Stuttgart'ta, ama Cuma yayında yokum ama Cumartesi yayındayım. Cumartesi gündüz Avrupa saatiyle 11'de yayında olacağım. Türkiye saatiyle de 12 olmuş olacak. Ondan sonra Cuma, Pazar gecesi Aşkın Sesi, Pazartesi ne yayınlar olacak. Haberiniz olsun. Hani İbrahim Elden her zaman yayında. Hava şartları ne olursa olsun bizim havamız yerinde olsun. İnci Boncuk için bir şarkı yollar mısınız? Bu arada bir anket yapılmış kıymetli dostlar. Ankette en çok tercih edilen turistik bölgelerden bir tanesi Kapadokya'dan sonra da artık İzmir'de seçilmiş. İzmir'in Barbaros köyü seçilmiş. Kutlayalım yani. Sonuçta bizim ülkemizin orası da bir köyü. Ama ben Kapadokya aşığı birisiyim. Peri bacalarından tutun da güzel alanlar, güzel etkinlik alanları, insanın içini açan böyle o güzel mimari havası, otelleri. Bakın bulunduğum otel aslında çok özel bir yer. Bakın bunun bir araştırmasını yapın. Honey diye yazılıyor tabii. Ben de öyle anladım. Murat abinin anlattığı gibi. Ürgüp. Ürgüplü olduğu için. Honey of Kapadokya. Honey of Kapadokya otelden bugün yayınımı gerçekleştiriyorum. Google'a ve Instagram'a yazın. Oradan da detaylı bilgileri de ulaşabilirsiniz. Ama burası, bu oda müsait olursa bu odayı seçin. Jacuzzi'li oda çok güzel. Diğer odalarını da gördüm ama buraya aşık oldum.

Ankara'dan sevgili Kübra ve sevdikleri için de bir günaydın diyelim. Yayında mısın demiş. Tabii ki yayındayım her zaman. Hep şarkı çalıyor. Keyfimiz yerinde demiş. Ya şöyle, bugün dedim biraz da müzik dinletelim. Hep çok konuşur, hani sohbet ederiz her zaman. Ama siz benim hep konuşmamı istiyorsunuz. Yani iki saat boyunca hiç susmadan. Nine Ibo. O kadar da olmaz. Bana da yazık. Bir soluklanayım, bir çay kahve içeyim. İki şarkı çalınca Ibo ne oldu diyorsunuz. Arkadaşlar, sizce ben hep konuşayım mı, sadece müzik mi olsun?

bize güzel bir enerji yollar mısın diyor. Büşra ve Kübra seni dinliyor. Çok teşekkürler ya. Erken yola düştük bugün gerçekten. Sulak Yurt bizi dinliyor şu anda. Sulak Yurt müzik sınıfı için onun açılışına gidiyoruz. Aa doğru unuttuk ya, bugün ayın 16'sındaydı. Büşra benim çok sevdiğim, çok kıymetli arkadaşım. Sevgili Kübra da öyle. Büşra ve Kübra'ya bir alkış. Biraz modunuzu yükseltelim hemen. Sulak Yurt Müzik Okulu bu sınıf için çok güzel bir yardımlaşma oldu. Bu konuda Senfoni Müzik Organizasyon sevgili kardeşim Kahraman Pehlivan'ı kutluyorum. Çok başarılı işler imza atıyor. Onu da seviyorum. Bu güzel olayı da gerçekleştirdiği için de kendisini tebrik ediyorum, vesile olduğu için. Sulak Yurt özellikle bu güzel şarkıda onları da armağansın. Sulak Yurtlulara da selam yollayalım. Büşra ve Kübra ve ailesi için babasına geçmiş olsun. Kıymetli annesine de selam. Üzümleri beraber toplayalım. Büşra ve Kübra ve sevgili Sulak Yurtlulara özellikle Sulak Yurt'ta çok güzel bir okulun müzik sınıfı için çok güzel bir yardımlaşma oldu. Bu konuda da Kahraman Pehlivan'ı, Senfoni Müzik Organizasyonu kutlayalım. İyi ki varsın Kahraman. Güzel işlere vesile oluyorsun. Değerli emeği geçen tüm herkese de selam yollayalım. Hazır mısın? Sulak Yurt. Burada mı Danacı Köyü? Ya çok iyi.

Sevgili dinleyenlerimiz, yarın Mertel Fuar alanında olacağız. Etkinlik alanında canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bu bilgiyi de paylaşalım. Modayı yakından takip edenler, yarın İstanbul Mertel'de buluşuyoruz İbrahim Elden. Mesiyat Başkanı, Sayın Başkan, Yönetim Kurulu Başkanı, sevgili Ufuk Bey'e de çok selamlarımızı iletelim. Bu güzel şarkı da kıymetli başkanımıza da armağan olsun. Bize çok değer veriyor. Biz de ona çok değer veriyoruz. Sevgili Ufuk Muslu'ya da sevgilerimizi iletelim. Mesiyat Yönetim Kurulu Başkanı. Birçok iş insanı orada olacak yarın. Bu arada bugün de Sinan Akçıl ve Demet Akalın konseri var. Biz onunla alakalı birazdan bir duyuru yapacağım. Yarınki yayınım iş dünyasıyla olacak. Çok severim ben iş dünyasını. İş insanlarına olan ilgimi herkes biliyor. Aşırı seviyorum. O yüzden buradan tüm iş dünyasına da kocaman bir selam yollayalım.

Ankara'dan Kübra ve Büşra benim için çok değerli, güzeller, güzeli arkadaşlarım, kıymetlim. Onlara, annesine, babasına selam yolladık. Az önce de tabii ben Kırıkkale'ye aşık oldum. Çok sevdim. Danaca köylülerine de çok selam. Beni çok güzel ağırladılar hakikaten, hem Kübra'ya hem Büşra'ya. İlk gelir gelmez midemde bir yanma, Ankara simidi yiyeyim dedim. Abi susam demek ki beni çok etkiledi. Büşra hoş geldin demeden, Büşra çok acil bana bir ilaç ver dedim. Kübra da sağ olsun güzel yemekler de hazırlamış. Gecenin kaçı olursa olsun çok iyi ağırladılar. Onları da unutmamak lazım yani. Ben açıkçası sizi seviyorum yani. Ramazan abi geldi ya. Ramazan abi neredesin? Hani bize Ramazan abi, Erkan abi, Ayhan abi, Erhan amcamı, Ayhan amcamıza da bir selam yollayalım demiş. İnci. Şimdi İnci ve Hüseyin dünya tatlısı iki güzel avukat arkadaşımız burada. Kapadokya'da, Nevşehir, Ürgüp'te. Ama çok kıymetliler. Onları çok seviyorum. Ramazan abiye, Erkan abiye, sevgili Ayhan amcaya şarkı yolluyoruz o zaman. Beraber seni dinliyoruz demiş. İnci, Hüseyin ve tüm güzel dostlara. Honey of Kapadokya. Instagram'ına göz atın lütfen. Honey of Kapadokya diye yazın. Otelin detaylı bilgileri. Ben bugün burada yayın yapıyorum. Onlara da sevgiler. Yayın çok güzel. Birazdan veda edeceğim. Çayı orada içeriz İnci. Çay içersen gönderelim abi demiş. Ya İnci süpersin kardeşim ya. Abi çay, kahve, sohbet, muhabbet efsane ya. Beni alıştırdınız buraya. Ben sürekli geleceğim artık buraya. Zuhal ablacığım gözlükler, şekil, saçlar yine havalı. Viyana'da süpersin ya. Görüşmek dileğiyle hayırlı yayınlar olsun demiş. Hayırlı yolculuklar, iyi eğlenceler diliyorum İbrahim sana. Zuhal abla çok teşekkürler. Vallahi ben çok eğleniyorum burada ya. Bugün eğlencenin üst düzeyde olduğunu hissediyoruz. Birazdan da konser alanına geçeceğim. Kuzen beni de götür ya moda festivaline. Gel güzelim Nida, gel yarın yanıma. Yarın yanıma gel Nida, hiç kimseye sorma. Hemen gel. Merter moda festivalinde yarın iş insanları da gelecek. Yayınımı oradan gerçekleştireceğim. Sekizincisi düzenleniyor. Hatta bugün Demet Akalın ve Sinan Akçıl konseri var bu akşam. Ama ben Kapadokya'da olduğum için bugün Nevşehir Belediyesi'nin Simge Sağ'ın konserinde olacağım. Diğer ekibim orada olacak. Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ı karşılayacak. Bizde ekip çok. Valla Türkiye'nin her yerinde ekibimiz var. O yüzden diğer ekibimiz Kayseri'de. Sonra diğer ekibimiz Kahramanmaraş'ta. Biz festival alanlarında çalışıyoruz. O yüzden Türkiye'nin her yerinde ekibimiz. Delip Lüman önceki gün çok güzel bir etkinlik alanında yine açık hava Harbiye'deydi. Sevgili Serkan oradaydı. Selçuk bugün Sinan Akçıl ve Demet Akalın'da. Ben Simge Sağ'ındayım. Cenk Bey Kahramanmaraş'ta. Ali Bey Kayseri'yi bitirdi pazar günü. Vallahi aşırı yoğun çalışıyoruz. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin.

Nida, dijital dijital kart vizit hazırla kendine canım. Yarın kart vizitini orada dostlara da ver. Bu tavsiyeler önemli. Sen de bir modacısın sonuçta.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve hep heyecanını yaşıyoruz. Ali arzular acısı. Karasu eki olabilirim demiştim diyor. Semra abla, geleceğim senin yanına. Bize süt ne zaman getiriyorsun şimdi? Bu Sakarya'nın sütü çok meşhurmuş. Bir gelsin, bir böyle güzel bir kalıpta güzel bir yoğurt yapayım ya. Melisa'ya da sözüm var, DJ Melisa. Vallahi herkese söz verdim yoğurt yapacağım diye ya. Bir yoğurt yapma eksikti. Bu kadar iş yoğunluğunun arasında da. Ama yoğurt, çok güzel yoğurt yapıyorum ya. Ya yıllardır böyle... Hakikaten taş gibi muhteşem güzel kalıp böyle. Ama ben böyle şey yapmıyorum. Şimdi anneme sorsan, annemin bir tane çilingir diye bir şey var. Çingir mi ne diyorlar onlar eski nesilde. Ama onu dolduruyor. Benimkisi tek, herkesin birer kaselik böyle yiyebileceği şekilde şeyler var. Mika'dan yapılan. O Mika kaseleri de çok iyi geliyor. Herkes birer tane yeme hakkı olacak. Bir 30-40 tane çıkıyor zaten.

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları da ard arda paylaşmaya devam ediyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara'dan çok güzel mesajlar var. Teşekkürler. Haydi gönderelim bakalım. Sevgili Büşra, Kübra yolda bizleri dinliyorlar. Tüm Kırıkkalelilere de selam yollayalım. Danaca köylülere de ayrı bir selam yollayalım. Sulak yurtluları da unutmayalım. Bugün çok güzel bir etkinlik olacak orada. Her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için. Dünya.

0: Son 15 dakika bugün. Türkiye saatiyle 11.45'e kadar buradayız. Sevgili dinleyenlerimiz, gelen tüm mesajlarınızı da paylaşıyoruz. Kapadokya'dan yayınımı gerçekleştiriyorum bugün. İbrahim El'den Kapadokya'da. Ve sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Çok güzel mesajların geldiği, yayın akışına gelen tüm mesajlar çok güzel. İbocuğum, ben Çiğdem, saç tasarımı yapıyoruz. Ve mod evimiz de var. Bir gün bizi de Nişantaşı'na yayınımızı yapar mısın? Tabii ki. Gelirim ya. Beni çağırmayın. Her yere gelirim. İnsandan doğan... Önce düzelim 30'dan sonra... İnsan... Olabilir, sözüm söz demiş. Ya Semra abla, sen iyi oldu, boş ver. Karasu gerçekten çok güzel bir yer ya. Çok da sevdiğim bir yer. Sakarya Karasu'ya da çok selamlarımızı iletelim. Bir gün senin oradan da yayın yaparız ablacığım. Sıkıntı yok. Murat Bakır geldi. Murat abi, hoş geldin. Sevgili Viyana'dan.
1: Hepsi de bu dünyaya gelirler. Hepsi de bu dünyaya gelirler.
0: Ne yaptın Beybocuğum? Aldın götürdün bizi ya. Vallahi nerelerden nerelere götürdün. Biraz da böyle olsun be Murat Bakır baba. Ürgüp'teyiz. Kapadokya'dayız. Bu bölgenin insanı içten doğal. Çok samimi. Özlediğimiz duygular burada. Oo İbocuğum, sen Neşet Ertaş çalar mıydın diyor. Niye çalmayayım ya? Biz Neşet Ertaş'ın eserleriyle büyüdük. Bir canım sen hayırdır? Sen bizi turşu markası mı sanıyorsun? Sen bizi ciklet markası mı sandın güzelim? Vade tek

0: ama
1: Kapadokya'ya iyi gitti bu türkü demiş Çiğdem aynen.
0: Emanetçi emanetini alma.
1: Büşra Kübra ve kıymetli ailesi için de geldi. Sulak yurta doğru gidiyorlar, yoldalar Ankara'dan. Biz de buradan 16 Eylül yani bugün o güzel ortamda olmayı çok isterdim ama maalesef olamadım.
0: Ömrüm bağının gülü solmadan varıp bir canana ısrar verdim.
1: Sulak yurtta bir köy okulunda çok güzel bir yardımlaşma oldu. Bugün bir müzik sınıfı açıldı. Açılış bugün olacak tabii. Sevgili kardeşim Kahraman, kutluyorum. Çok iyi bir organizasyonla herkesi yardıma davet etti ve biz de desteklerimizi gerçekleştirdik. Her zaman bu tarz şeylere elimden geldiğince destekte bulunuyorum. Her şey çocuklarımız için valla. Sadık hoş geldin, selamlar İbo demiş. Selam Sadıkçım. Yürü be İbo, kim tutar seni diyor. Adamsın Sadık. Viyana.

Sevgili dinleyenlerimiz, İbrahim Elden yayında Avrupa'nın dört bir yanında Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de yayındayız. Aynı zamanda karasalda ve dijitalde dünyanın her noktasında bizleri dinlemek için App Store ve Google Play'den indir dinle. Radyo dünyanın en güçlü iletişim aracı. Dünyada radyo her yerde dinleniyor. Peki Türkiye'de, seneye 100 yaşında Türkiye'de radyo. Son araştırmalarda %64.2 ile en çok en güvenilir iletişim aracı radyo seçilmiş. Çok teşekkürler. Ajda Pekkan'ı çok seviyorum ya. Peki. Bu şarkının hemen ardından son mesajlarınızı okuyalım. Kimler aramızda bir görelim. Kimler bizi nerede dinliyorsa gönder gelsin mesajları. Az sonra biz de buradayız. Hava çok güzel ya Kapadokya'da. Keşke burada olsaydınız ya. Aşırı eğlenirdik. Sizi gezdirdim her yere. İbo'cum balona bindin mi demiş. Yok güzelim ya. Balon nine. Yani yapamam ya ben. Aslında çok güzel, çok havalı ama çok beni heyecanlandırmıyor ya. Müjde Hanım geldi. Günaydın sevgili Müjde Hanım. Nasıl keyifler? Viyana'dan. Özümüze uygun olunca gerçekten türküler çok güzel ya. Aynen öyle Müjde Hanım, katılıyorum. Sen geleceksin, bekliyorum seni Karasu'ya. İnşallah Semra abla, planlarız. Sıkıntı yok. Önce sağ salim bugünü bir atlatayım da. Ben yarını çok fazla düşünmüyorum, yarınları ya. Bugüne bakıyorum. Çünkü düne bakmıyorum. Dün dünde kaldı. Bugüne bakıyorum. Belki yarın olmayabilirim. O yüzden anın tadını çıkartın. Mutlu olun. Bir şey yapmak istiyorsanız yapın. Kısıtlamayın kendinizi. Hayat çok kısa çünkü. Üzülecek kadar uzun değil. Bugün varız, yarın yokuz. Bazı insanlar çok hayal kuruyor. Ben kurmuyorum abi. Hayal ettiğiniz her şey bir gün olmayabilir. Ya da çok güzeli olabilir. O yüzden hayal edin. Ama çok umursamayın.

Kanka bensiz Kapadokya olur mu? İçim gitti ya diyor şimdi. Harbiden Murat Erdatlı ya. Sen olsaydın daha da tatlı olurdu ama ne yapalım kanka, bugün de böyle olsun. Bir dahakine inşallah hep beraber eğleniriz. Çok da keyifli geçer. Erdinç abiye teşekkürler. Murat Erdatlı'ya teşekkürler. Erdinç abiyle tanıştırdı bizi. Erdinç abi sayesinde güzel Ramazan abiyle ve kıymetli abilerimizle, yani abimizle ve dostlarımızla tanıştık. Dostlara da çok sevgilerimizi iletelim. Seni tanıdığım için çok mutlu oldum diyor Erdinç abi. Vallahi ben de çok mutlu oldum. İnşallah İstanbul'a geldiğiniz zaman da ben sizi ağırlayayım ya. Vallahi ben biraz böyle Hüseyin'e de söz verdim. Hüseyin de az mutlu, yani inşallah mutlu olur yani. Zor mutlu olan bir insan. Şaka şaka biraz takılıyorum ona. Ürgüp'e her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yerin var demiş. Erdinç abi deme böyle şeyler, yazma. Vallahi gelirim bak. Benim bir tarzım var. Şimdi sen çağırıyorsun ya beni, diyorsun ya. Her zaman gel diye. Abi her zaman geliriz ya. Bizi çağırma abi. Her zaman gelirim çünkü. Honey of Kapadokya yazın. Instagram'a göz atın lütfen. Honey of Kapadokya Otel'den bugün yayınımızı gerçekleştirdik. Teşekkürler yetkililere. Benimle çok ilgilendiniz. Sağ olun. Emeği geçen herkese. Sevgili Erdinç Bey'e, Ramazan Bey'e ve sevgili Ayhan Bey'e. Herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Diğer abimizin ismini unuttuk ya. İnci keşke yazsaydın dün gece. Abiye de söz verdik. Aynı düşüncedeyim diyor. Aynen Çiğdem. Valla güzel bir enerjisi var buranın ya. Figen de öyle diyor bak. İbo'nun melekleri cumartesi bakalım siz beni nereye davet edeceksiniz. Bircan göreceğim bakayım etkinliği. Dükkan senin demiş. Aynen. Figen ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, Nevşehir Ürgüp'teyim. Kapadokya'da enerjimiz bugün maksimum. Simge Sağ'ın konseri için bugün bir aradaydık. Çok da güzel geçti. Konser bugün saat 20'den sonra.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Kadir abi şu anda kıymetli başkanımız dinliyor mu? Ufuk sevgili Mesihat Başkanı Ufuk Muslu dinliyorsa kıymetli başkanımıza bir selam yollayacağım şimdi. Çok değerli projeler yapılıyor. Merter'de bu akşam Sinan Akçıl ve Demet Akalın konseri var tabii ki. Moda haftası ve çok da güzel bir etkinlik. Biz de buradan selamlarımızı iletelim. Mesihat iş insanları, kıymetli güzel iş insanlarının bir arada olduğu çok değerli bir dernek. Ben de çok seviyorum bu derneği. Ve bu derneğin çok önemli bir başkanı var. Ben de kendisini yakından takip ediyorum. Yaptığı her şey benim çok hoşuma gidiyor. Çok genç, enerjisi çok güzel bir başkan. Vallahi Ufuk Başkanı'na yarın tanışmak istiyorum. Kadir Balık bizi tanıştır başkanla. Ufuk Muslu burada mı? Başkanım. Şimdi radyomuz dünyanın her yerinde dinleniyor. Bakın Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız. Ben başkana buradan selamlarımı iletiyorum. 12.30'da güzel bir ilk defile olacak bugün. 14.30'da da ikinci defileye davet ediyor sevgili başkan. Sonra da akşam sevgili Demet Akalın ve Sinan Akçıl konseri var Merter'de. Moda haftası. Ben de yarın radyo yayınımı oradan gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bir aksilik olmazsa. Başkan isterse. Başkanım geleyim mi? Başkanım geleyim mi oraya? İbrahim Elden gel burada yayın yap derseniz geliyorum. Kadir Balık. Seviyorum sizi ya. Kıymetli başkanımız da Kadir Balık'ın da yanında. Başarılı televizyoncu ve yapımcı Kadir Balık'a da çok selamlar. Sevgili Ufuk Muslu'ya. Mesihat Yönetim Kurulu Başkanı. Ufuk Muslu için gelsin güzel bir şarkı. 12.30'da ilk defile, ikinci defile 14.30. Tüm halkımız davetlidir. Akşam Sinan Akçıl ve Demet Akalın konseri de çok renkli geçecek. Hazır mıyız? Merter burada mı?

Artık benim için gitme zamanı bugün. Kapadokya, Honey of Kapadokya Otel'den yayınımızı gerçekleştirdik. Valla çok havalı bir, güzel bir ambiyansı var. Oo, müthiş. Kahvaltısı da çok güzeldi açık havada. Müthiş bir kahvaltı yaptık. Çok da gece rahat uyudum. Kaya Otel, her taraf çok güzel. Tertemiz ve pırıl pırıl. En önemlisi o zaten. İçim eridi, jacuzziyi kullanamadım diye üzgünüm. Öyle bir zamanım yoktu ama bir dahaki geldiğimde keyif yapacağım valla. İnsaf bu kadar eziyet kim çeker? Her lafı her sözü ayrı keder. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erdinç Bey'e, Ramazan Bey'e, Ayhan Bey'e ve tüm ekibini kutluyoruz. İyi ki varsınız. Sizin yeriniz bizde çok ayrı. Resul abi, geldin mi sen, hiç burada kaldın mı? Stuttgart'a gelince beklerim demiş. Abi sen Stuttgart'ta neredesin? Resul abi, Stuttgart'ta. Şimdi ben cuma günü Stuttgart'a geliyorum Resul abi. Sen ne yapıyorsun Stuttgart'ta? Resul abi, Stuttgart'ın neresinden? Sen Stuttgart'ın neresindesin? Patron, gönder bakalım. Semra Sima, yeter burada mıyız? İbo, sana da alıştım ya. Güzel programlar yapıyorsun demiş. Sağ ol bir tanem ya. İyi ki varsın Semra ablam benim. Ah ah ah ah, bir kendine gel de şu... Enerjimizle güzel işler yaparız. Olur mu? Seviliyorsun. Bu şarkı senin için, kendin için güzel bir şarkı seç. Semra Sima, yeter.

takip edenler, yarın beraber çok eğleneceğiz. Kıymetli başkanlarla, iş insanlarıyla birlikte olacağız. Hoşçakalın. Ve Honey Off Hotel beni ağırladığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Vallahi çok güzel oldu. İyi ki geldim ben de buraya. Sensizlik inan canıma yeter. Stuttgart'ta mesede fuar servisi demiş. Ha, Mercedes mi dedin abi? Ha, Mercedes herhalde. Abi ben bunları okuyamam ki, Almanca bunlar. Senden Sindelfingen'deyim. Sindelfingel. Doğru mu okudum? Sindelfingel. Sindel falan fıstık işte. Yakın mı bilmiyorum yani. Yetmez mi bana çektirdiğin? Acaba Stuttgart'a gidince abiyi aramalı mıyım? Resul abi, Stuttgart'a gelince arayayım mı?

İlk fırsatta seni tekrardan Ürgüp'e bekliyoruz demiş. Çok iyi ya. Dükkan senin diyor ya, yemin ederim süpersin. Ürgüp'e her zaman gelebilirsin diyor Erdinç abi. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. İnşallah en yakın herhalde Kasım olur ya. Kızlar yakın mı burası? Doğru okudun demiş Çiğdem. Çiğdem, Bircan, burası yakın mı? Bizim abiyi görebilir mi? Beni götürün. Sizde bir sürü araba var. Götürürsünüz herhalde bir 5 dakika. Çok yakın demiş. Bircan diyor ki çok yakın. Tamam. Abi seni görmeye geleceğim Resul abi. Erdinç abiden numaranı alırım. Sana yeter. Gel de bit. Sizi seviyorum. Hadi sarılalım birbirimize. Allah'a emanet olun. Kapadokya. Hani of otelden bugün gerçekleştirdik. Çok da güzel geçti. Vallahi özleyeceğim burayı. İnci ve Hüseyin'i çok sevdim. Çok ağırladılar. Çok güzel ilgilendiler. Onlara da selam. Ayan abiye, Ramazan abiye, dostlara çok selam. Erdinç abiye. Ve beni dinleyen bugün herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Yarın İstanbul Merter'de fuar alanında görüşmek dileğiyle. Pindirings'e ve Bintat süpermarketlerine sonsuz teşekkürler. Pindirings içecek tüm marketlerde Viyana'da.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sınır kontrolleri 6 ay daha uzatıldı. Avusturya düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Macaristan, Çekya, Slovakya ve Slovenya sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzattı. Velayet sistemi yeniden düzenleniyor. Avusturya hükümeti, boşanma sonrasında yaşanan uzun hukuki süreçleri ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla velayet sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sadece yukarı Avusturya'dan 1600'den fazla velayet dosyasının mahkemelerde sonuçlanmayı beklediği belirtiliyor. İşsizlerin sayısı arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En yüksek artış %16,7 ile 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Viyana'da her iki kişiden biri göçmen kökenli. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Viyana nüfusunun %51'inden fazlasını göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülke genelinde %28 olan bu oran göçmenlerin ağırlıklı olarak başkentte yaşadığını gösteriyor. Bu durumun Viyana'nın eğitim, konut ve sosyal politikalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Son 260 yılın en sıcak yazı yaşandı. Meteoroloji verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz ayı olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar normalin altında kaldı. Yaz tatili 6 haftaya düşürülebilir. Avusturya'da 9 haftalık yaz tatilinin 6 haftaya indirilmesi tartışılıyor. Ticaret Odası Başkanı özellikle çalışan annelerin bakım yükünü azaltmak için tatilin kısaltılmasını savunuyor. Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sendikası ise öneriye karşı çıkıyor. Emekli maaşlarına zam geliyor. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları belli olmaya başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalabileceği belirtiliyor. THY Viyana çıkışlı uçuşlarda indirim başlattı. Türk Hava Yolları Viyana çıkışlı uçuşlar için yeni bir kampanya başlattı. Yolcular 20 Eylül'e kadar bilet alırken VBR 2026 promosyon kodunu kullanarak dünya genelindeki uçuşlarda %20'ye varan indirimden yararlanabilecek. Kampanya 1 Mayıs 2027'ye kadar yapılacak seyahatlerde geçerli olacak. İndirim yalnızca uçuş bedeline uygulanacak, vergi ve ek ücretleri kapsamayacak. Bazı tarihlerse kampanya dışında tutulacak. Viyana'da çıraklık yeri bulmak zorlaştı. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık pozisyon bulunuyor. Böylece her kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. Avusturya'da 302 bin Türk kökenli yaşıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun Göç ve Entegrasyon 2026 raporuna göre ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin göç geçmişi bulunuyor. Bu grubun yaklaşık 302 binini Türk kökenliler oluşturuyor. Verilere hem Türk vatandaşları hem de Avusturya vatandaşlığına geçen Türk kökenliler dahil edildi. Sosyal medya gençleri olumsuz etkiliyor. Avusturya'da yapılan araştırmalar aşırı sosyal medya kullanımının gençlerin beden algısını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Sosyal medyada geçirilen süre arttıkça gençlerin bedenlerinden duyduğu memnuniyetsizlik de artıyor. Uzmanlar ailelere ekran süresini sınırlandırmaları çağrısında bulunuyor. Emekli maaşları artacak. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları netleşmeye başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalması nedeniyle emeklilerin satın alma gücünün azalabileceği belirtiliyor. Yüksek tutarlı nakit ödemelere sınır geliyor. Avusturya'da 2027 yılından itibaren yüksek tutarlı nakit ödemelere yeni kurallar getirilecek. Ticari işletmelerde 10 bin euronun üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. 3 bin euroya aşan nakit alışverişlerde ise kimlik ibrazı zorunlu olacak. Havuzlar 2 milyon kişi ağırladı. Viyana'daki açık yüzme havuzları bu sezon 2 milyon ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla %15 arttı. Sezonun en yoğun açık havuzu 352 bin ziyaretçi ile Gänsehautfell oldu. Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Viyana'nın 2. bölgesinde düzenlenen operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli bir sırt çantasını takibe alan polis, uyuşturucu deposu olarak kullanılan 2 eve baskın düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Avusturya'da dizel fiyatları rekora yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken Avusturya'da dizelin litre fiyatı yaklaşık 2,25 euroya ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı ise 107 doların üzerine çıktı. Artan maliyetler sürücüleri zorlarken hükümetten akaryakıt fiyatlarını düşürecek önlemler almasını istiyor. Viyana'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı. Viyana'nın 2. bölgesinde bir kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan otobüsteki 7 yolcu ise tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Viyana'da hava parçalı bulutlu olacak. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklığın gece saatlerinde 13 dereceye düşeceği, gündüzse 27 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haberleri. Viyana FM. Gurbette.

Merhaba, merhaba, merhaba. Viyana FM'deyiz. Keyfe Keder programındasınız ve ben Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Başlayalım.

0: Evet, 2-2,5 saat kadar birlikteyiz ve umuyorum ve diliyorum ki güzel bir yolculuk olsun hepimiz için. Birbirinden güzel eserleri yine her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşacağım ve güzel sohbetlerimiz olacak. Bugün takvim yaprağımız 16 Eylül 2026'yı gösteriyor ve günlerden çarşamba.
1: Bir sokak, bir şarkı, bir an.
0: Oo, haftayı da ortaladık mı?
1: Karmaşa da bulun.
0: Her zaman olduğu gibi o güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de sabırsızlıkla bekliyorum. Ne fan.

0: Her zaman olduğu gibi sponsorlarımıza teşekkürle başlamak istiyorum. Öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a buradan sevgilerimi, selamlarımı iletirken diyorum ki evlerimizde gerçekten değişikliğe ihtiyacımız oluyor zaman zaman. Bazen sıkılıyoruz, bazen şeyimiz değişiyor, ruhsal yapımız değişiyor ve bambaşka bir dizayn olsun istiyoruz. İşte kişisel çözümleri sizlerle buluşturan Nova Home sizi bekliyor efendim 22. Viyana'da. Sizin adınıza ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Nerede Pindrinks'im? Hemen bir yudum alayım. Sağlıklı içeceğimizi Pindrinks Viyana ile buluşturan radyoma da teşekkür ediyorum.
1: Bir içecek adı Pindrinks. Pindrinks sadece bir içecek midir? Bazen mesele bardağın içindekinden çok neyi tercih ettiğinizdir.

Çünkü iyi tercihler küçük yaşta başlayıp ömür boyu devam eder.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlüyorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında. Evet, Derya Bedavacı da Viyana'ya geliyor. Ben orada olamayacağım için böyle birazcık üzüldüm. Bu sene Isparta Gül Festivali'nde Derya Bedavacı da vardı. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela bedava olunca, yani ücretsiz olunca konseri izlemek bir zulüm. Dolayısıyla ben ücretsiz olan konserlere gitmeyi çok sevmiyorum. Siz çok şanslısınız. Derya Bedavacı'nın konserini kaçırmayın diyorum. Evet efendim, başladık. Güzel bir yolculuk dilemiştim zaten. Bugün neler yapacağız? Bugün günlerden çarşamba olduğu için wow dedirten bilgileri ben hazırladım. Çok değişik bilgilerim var bugün sizlerle paylaşacağım. Ama her şeyden önce şunu söylemek lazım değil mi? Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız ve o güzel o sıcacık mesajlarınızı her zaman olduğu gibi heyecanla bekliyorum. Şöyle bir bakıyorum, yazanları görüyorum. Tamer yazmış, Ayşe yazmış, Cevat sticker'ını göndermiş. Aa, çok iyiydi. Benim duvarımdaki ışıklı panom, ışıklı panom Cevat ve Ayten'in hediyesidir. Aa, sticker çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum Cevat. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. O gün bizlerle birlikte. Selam ablam, nasılsın? Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah, o gün hoş geldin, sefalar getirdin. Mustafa Çatalkaya bizlerle birlikte. Ooo, wow. Dur Mustafa, döneceğim buraya. Bu mesaja döneceğim. Raşit'in sesli mesajını görüyorum. Esin bizlerle birlikte. Esin'cim hoş geldin. Ve ne diyorum biliyor musunuz? Şahane anlara ihtiyacımız var.

güzellikler bizim olsun. Bediacığım çalışıyor şu anda. Fotoğrafını göndermiş. Monitörler açık Bediye, hoş geldin. Sefalar getirdin. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tömer'cim. Bugün takvim yaprağını kendi kendime sevdim. Hata yapmadım değil mi?

Evet, Tamer'den de takvim yaprağı bilgisini aldık. 16 Eylül 2026. Yani şimdi Eylül ayının da ortasını geçtik. Ekim'e doğru yol alıyoruz. Sonra pazartesi, oley haftaya başlıyoruz dedik. Haftanın ortasına geldik. Arkadaş, ne olacak bu zamanla ilgili problemimiz bizim? Çok bilinmeyenli denklem gibi oldu. Ve yani çarşamba, perşembenin gelişi belli olur mu? Allah bilir. Vallahi ne diyorum biliyor musun Tamer'cim? Biz bugünü güzel güzel yaşayalım da, acayip güzel yaşayalım da, güzel şeyler biriktirelim de, perşembeye Allah kerim. Şimdi soracaksın, neden öyle demişler? Evet, çarşambanın gelişi perşembeden belli olur. Yok. Perşembeden nasıl ya? Perşembe bir gün sonra. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Kendime gülüyorum. Neden öyle demişler? Neden öyle demişler biliyor musun? Günü güzel yaşarsak, dolu dolu yaşarsak, bir sonraki güne de o güzelliği aktarabiliriz diye düşünüyorum. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Valla ne örüyüm işte. Bildiğin gibi. Kış da geliyor ya, kazak örmeye başladım. Sen ne örüyorsun? Ben de ne örüyüm? Taktım tek kulaklığı, sesindeyim, saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. Balık istifi gibi şehirlere doluşmuş insanlar. Pis kokularını soluyoruz artık. Kimse havasından şikayetçi olmasın. Ya. Diyecek bir şey bulamadım.

O gün merhaba. Selam ablam, nasılsın? İç güveysinden hallice diyeyim. Hayırlı yayınlar demişsin. Teşekkür ederim. İyi dinlemeler ve iyi çalışmalar.

sevgili Vedat bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldin. Selam, hayırlı yayınlar. Sıradaki eseri Viyana FM dinleyenlerine armağan olsun. Herkese selam. Sırada güzel bir Erol Evgin çalışması var Vedat. Sözleri de çok güzel. O zaman senden tüm Viyana FM dinleyicilerimize, yol arkadaşlarıma gitmiş olsun. Tutsam mı ben bugün her şeyi yapsam mı? Aşk için ölmeni derse de Erdatlı babacığım merhaba. Selamun aleyküm, hayırlı günler, iyi yayınlar kızım. Herkese selamlar, saygılar, teşekkür ederim.

0: Evet efendim, bazı zamanlar gerçekten de sabah gözlerinizi açarsınız ve iyi hissetmeye çalışsanız da bir şey vardır. Böyle içinizde bir yerde sizi kurcalayan, ne olduğunu bilmediğiniz, böyle nasıl anlatılır bilmiyorum ama içinizi coşturmayan, geri bastıran bir duygu vardır. O duygunun adı ne hakikaten, ne ola ki? Raşit, söz sende.
1: Merhaba Özlem abla, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Sabah 6.30'da mı 7'de mi ne bir tane şarkıyı seslendirdim. Hani
0: Aa.
1: benim klasik, hani sana atıyorum ya görüntülü.
0: Evet.
1: Bir tane şarkıyı seslendirdim.
0: Hı.
1: Zamanında o şarkıyı dinlerken, hani şarkı dediğim türkü aslında, dinlerken hiçbir duygu hissetmiyordum. Ta ki çocuğum olana kadar, çocuğum olduktan sonra
0: Ya.
1: o türküyü dinlediğimde hep gözlerim doluyordu. Hatta hep kendi kendime diyordum ki rahmetlik dedem, babam hani niye bu türküde hep gözleri doluyordu diye.
0: Ya, her şey sırayla.
1: İşte dediğim gibi çocuğum olduktan sonra hani o türkünün manasını çok iyi anladım. Onu seslendirdim. Yayının ortalarına doğru atarım. Hep
0: Tamam.
1: birlikte dinleriz.
0: Tamam, teşekkür ederim. Annem hep şey derdi, böyle biraz ergenlik çağımda haylazdım. Hala da çok uslu bir insan değilim ama tabii durulduk zaman içerisinde, yaş ilerledikçe artık durulmayıp da ne yapacağız? Efendim hep derdi, anne olunca beni anlarsın. Babam da baba olunca beni anlarsın. Ya ne diyor bunlar derdim ya. Ne olacak yani, ne değişecek hayatımda anne olunca? Hakikaten çok şey değişiyormuş.

Erhan Evgin ne güzel söylemiş ya. Vallahi. Ispartalı Ayşe merhaba. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Özlem Ayran'la keyfek eder zamanı başladı. Her şeye biraz mola, kahvemizi alalım ve Viyana FM'i açalım. O sohbet ve hayata dair hikayelerde buluşalım. Ve ilginç bilgilerde. Ah ne güller. Hayat, küçük mutlulukları biriktirme sanatı ablam. Bir güzel söz, bir kahkaha, bir de sıcacık çay. Gerisi zaten hallolur. Gerçekten öyle Ayşe ya. Küçücük mutlulukları biriktirme sanatı. Çok sevdim bunu. Ve Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet, merhaba. Özlem Hanım merhabalar. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz yine güzel bir program, yine keyfek eder. Fırtına Mehmet olarak Hollanda'dan selamlarımı gönderiyorum. Ben de sana Isparta'dan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ve keyfim yerinde demiş, sevgiler, iyi yayınlar. Ve bugün yürüyüş yapmak istiyorum ama hava beni resmen şaşırttı. Bir bakıyorum güneş açmış. Tamam, çıkıyorum diyorum. Daha ayakkabıyı giymeden yağmur başlıyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İçin rahat olsun. Isparta'da da çok karanlık ve aydınlık bir hava var. Karanlık ve aydınlık yan yana nasıl oluyor? Vallahi işte çok tatsız bir hava var. Böyle keyfi yok havanın. Ama ne diyoruz? Havalar nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun. Şimdi ben ne yapayım diye sormuş. Vallahi bilmiyorum. Her şeyi göze al ve çık. Yağarsa yağsın canım yağmur. Yağmur yağsın. Şeker misin eriyeceksin? Yürüyüş yaparken sizi dinleyeyim dedim. Tam evden çıktım, çıkacağım derken hava yine karar değiştirdi. Şimdi evdeyim, dışarıda güneş var, bulutlar da var. Hepsi birden bana gel gel gel diye çağırıyor. Ben de şaşırdım kaldım. Çık çık. Vallahi çık. Dinleme sen havayı. Çık, hiç pişman olmazsın. Sen beni dinle. Ve güzel bir fotoğrafla da programı taçlandırmış. Havada bulutlar var ama yani yağmayacak gibi sanki. Bilmiyorum tabii, en doğrusunu Allah bilir ama yağmayacak gibi. Esin'cim merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba ablacığım, hoş geldin, hoş gördüm, hoş buldum. Selam ve sevgiler sana ve dinleyen herkese. Gerçekten haftayı yarıladık dediğin gibi. Nasıl geçtiğini sorarsan inan ki anlamıyorum. Vallahi ben de anlamıyorum. Enteresan bir şekilde çok bilinmeyenli depreme döndü. Depreme döndü, bak gene aynı şeyi söyledim. Allah Allah, Allah'ım neden öyle dedirtiyorsun bana? Demin de aynen böyle son anda değiştirdim. denklem. Deprem, niye deprem dedirtiyorsun bana? Allah saklasın, Allah'ım.

0: Açım merhaba. Selam abla. 28 derece sıcaklık var şu an. Valla iyidir ya. 28 derece ortalama da iyidir bence. Yusuf hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ama önce müsaade ederseniz Mustafa'yı çok beklettim. Mustafa'nın mesajına dönmek istiyorum. Ve şöyle fotoğrafı büyütüyorum. Mustafa nasıl yakalıyorsun sen? Ben bu bulutlardan bir fala bakarım, bir fala bakarım. Herkes şaşırır. İnanılmaz bir panoramik manzara var. Yani gerçekten de bulutlar harika. Neredeyse fotoğrafın dörtte üçünü kaplamışlar. Biliyor benim bulutları sevdiğimi. En çok bulutlara yer vermiş ama çok da güzel bir yol var. Böyle kıvrılarak giden bir yol ve yeşillik. Çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Selam abla, hoş geldin, iyi yayınlar. Birlikte yolculuğa devam. İyi yolculuklar, güzel yolculuklar, güzel mesafeler. Evet, seyir halinde radyosu açık olan değerli dostlarımıza güzel mesafeler diyorum. İş yerlerinden dinleyenlere de Allah kolaylık versin diyorum. Ve evlerinden dinleyenler, belki dışarıda bir yürüyüş yapmayı düşünüyorsunuzdur. Fırtına Mehmet gibi. Valla ne istiyorsanız kalbiniz ne diyorsa onu yapıverin. Düşünmeyin. Detaya girmeyin. Hele kararsız hiç kalmayın. Çok güzel bir sözdür. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Gerçi bu söz bizi bazen hataya götürse bile ben kararsızlığı çok sevmiyorum. O yüzden de valla karar verin gitsin. Yusuf hocam ne güzel fotoğraflar yayladan, koca yayladan. Şöyle bir bakıyorum. Ya Osman abimin konteynerından fotoğraflar geldi. Çok güzel. Yaylada küçük çaplı yağış varmış. Bu arada bir sesli mesajımız var Yusuf hocamdan. Hocam merhaba, merhaba, merhaba. Söz sizde.
1: Selamun aleyküm bizim kız.
0: Ve aleyküm selam.
1: Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz yaylada şu anda kışlık hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah beraber yeriz.
0: İnşallah.
1: Gölhisar'dan selamlar, sevgiler. İyi ki varsınız. Eksik olmayın.
0: Siz de iyi ki varsınız.
1: Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz.
0: Siz de çok seviliyorsunuz. Gölhisar'a, koca yaylaya buradan sevgiler, selamlar göndereyim. Acayip güzel bir yayla. Instagram'da paylaştım. İzlemeyenler izlesinler. Valla kendimi kaybettim ben. O kadar güzel bir yayla.

Kemal hoş geldin. Kolay gelsin abla demişsin. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakıyor. Yok artık Kemal. Sen bisiklettesin anladığım kadarıyla. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir fotoğraf düştü tam karşıma. Şimdi Kemal bisiklette. Arkasında çok güzel bir dağ manzarası. Dağın daha doğru uzanan bir yeşillik hayal edin. Ve bulutlar. Ah o bulutlar. Ah Kemal teşekkür ederim.

Evet, o günden de çok güzel fotoğraflar geldi arkadaşlar. Beni mest ediyorsunuz. Vallahi biliyorsunuz yani damardan girmeyi çok iyi biliyorsunuz. İlk fotoğrafı büyütüyorum. Çok güzel dağlar, bulutlar, harika. Ve şöyle aşağı doğru iniyorum. Yine uzakta dağların o zirveleri var ya, sivri sivri. Sıra dağlar görünüyor ve bulutlar. Hemen üçüncü fotoğrafa geçiyorum. Tatlı bir viraj, tatlı bir viraj. Dağın önünden böyle aşağı doğru iniyor ve tam karşıda bir video var. Bir dakika. Ay çok güzel o gün. Yol bayağı dar. Bayağı dar. Oo, aşağısı muazzam. Sen bayağı tepelerdesin. Çok iyiydi ya.

Evet, son dönemlerde bazı duyguları kaçırıyoruz ya da ne bileyim ona vaktimiz olmuyor. Bu duygulardan bir tanesi şaşırmak. Şaşırmak. Artık hiçbir şeye şaşıramadığımız bir döneme girdik. Ama şaşırmak dediğimiz duygu çok enteresan bir duygu. Eskiler zamanla seversin dediler. İnanmak zor oldu. Evet, şaşırmaya geri döneceğim ama şöyle durduralım. Raşit'ten video geldi. Hiç vakit kaybetmeden vermek istiyorum. Bu arada +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel mesajlarınızı bekliyorum. Özellikle radyosu açık olup da yazamayanlar, yazmak istemeyenler. Arkadaşlar şöyle küçücük bir işaret koyabilirsiniz. Yani varlığınızı hissettirin bence. Evet Raşit, hadi bakayım dinleyelim.

Vallahi dondum kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim. Yani gerçekten şey geldi aklıma. Bu kına türküsü var ya, yüksek yüksek tepelere ev fırmasınlar. O türkü geldi aklıma. O türkünün de çok hüzünlü bir hikayesi var. Öğlene kıldım geldim, videoyu seninle paylaştım demişsin. Vallahi Allah kabul etsin öncelikle. Ne diyeyim? Diyecek bir şey bulamadım.

Evet efendim, programımızın ilk yarısını, yaklaşık 40 dakikasını geride bıraktık. Ve şöyle bir bakıyorum mesajlara. Ayşe'cim ya valla evet, çok hüzünlü. Ben hüzünlenmek istemiyorum bugün mümkünse. Çünkü bugün gerçekten de sabaha başlarken böyle garip bir ruh haliyle başladım. Tabii kendi kendime iyi gelebilecek şeyler yaptım, merak etmeyin. Gayet iyiyim, moralim düzgün. Ama hani vardır ya, programın en başında da söyledim, sizde de oluyor mu bilmiyorum. Böyle bir şey vardır, içinizi kurcalayan, ne olduğunu bilmediğiniz, ya sanki bir şey olacakmış gibi, sanki bir şey olacakmış gibi. Öyle bir duygu var, onu da böyle ortadan kaldırmaya çalışıyorum. O yüzden de ağlamayalım Ayşe'cim, ağlamayalım. Ağladıysak da hemen gözyaşlarımızı silip programa dönüş yapalım. Yolculuğumuz esnasında birbirimize iyi gelelim istiyorum. İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sevgili Arda'cığım hoş geldin. Selamlar abla, hoş geldin. Ben geldim dinlemediğim, herkese iyi günler demişsin. Teşekkür ediyorum. Ne iyi ettin de radyonu açtın ve aramıza katıldın. Ve Mehmet, Fırtına Mehmet, bir fotoğraf daha geldi. Özlem Hanım, şu buluta bir bakın hele. Güneş de var ama kocaman bir bulut kütlesi geliyor gibi. Bakayım dur. Evet ama yani geliyor gibi, evet. Yani fırtına da çıkabilir. Ama senin zaten mahlasın fırtına ya. Fırtına Mehmet ya. Yani fırtına çıksa ne olur Mehmet? Güneş de var ama kocaman bir bulut kütlesi geliyor gibi. Benim yürüyüş 8 kilometre. Yarı yolda yağmur bastırırsa eve sırılsıklam ve çamur içinde dönerim. Olsun. Şimdi buluta bakıyorum, o da bana bakıyor. Sanki çık bakalım Mehmet, çık da göreyim seni diyor. Desin, seni dinliyorum ve yürüyüşe çıkıyorum. Şimdi bak, beni dinledi, yürüyüşe çıktı. Çıkıyor yani, belki şu an çıkmıştır. Sonra yarı yolda, ya yanına ne bileyim yağmurluk al, ne güzel yağmurluklar var. Sen yürüyüş yapan birisin, yağmurluğun mutlaka vardır. Yani mutlaka vardır yağmurluğun. Bir yağmurluk al. Ve Raşit'cim valla ne olursun bunu okumayayım. Ben zaten zor toparlanıyorum bugün. Ve evet abla, bugün bende de var o his, içimde bir şeyler hop oturup hop kalkıyor. Sanki bir şey olacak. Evet aynen öyle Arda. Aynen öyle, bilmiyorum. Allah hayırlısını versin. Şimdi efendim, şaşırma duygusundan bahsettim ya biraz önce. Şaşırma duygusu yalnızca wow, vay be demek falan değil. Yani beynin öğrenme sisteminin aslında çok önemli bir parçası. Şaşırma duygusu. Bilimsel olarak en güçlü tarafı beklentimizle karşılaştığımız şey arasındaki farkın dikkatimizi arttırması ve öğrenmeyi desteklemesi. Ve son zamanlarda sanki şaşırmayı biraz unuttuk. Her şeyi biliyormuşuz gibi davranıyoruz. Neden? Çünkü telefon elimizde, bilgi bir saniye uzağımızda, bir şey duyuyoruz. Hemen elimize telefonu alıyoruz. Ben çok yapıyorum mesela bunu. Hemen elimize telefonu alıyoruz ve hemen aratıyoruz. Bir görüntü görüyoruz, geçiyoruz. Bir haber okuyoruz, başka bir habere atlıyoruz. Oysa sevgili yol arkadaşlarım, şaşırmak diyorum, şaşırmak. Şaşırmak beynin bir dakika, burada yeni bir şey var deme şekli. Şaşırdığımızda dikkatimizi topluyoruz, beklentimiz bozuluyor ve beynimiz yeni bilgiyi anlamlandırmaya çalışıyor. Yani şaşırmak dostlar sadece bir duygu falan değil, öğrenmenin kapısını açan, yani küçücük bir zil gibi düşünün. Çocukların neden her şeye şaşırdığını bir düşünün. Mesela çocuklar böyle gördükleri her şeye şaşırıyorlar. Çünkü dünya onlar için hala keşfedilecek bir yer. Ve biz yetişkinler, biz büyüdükçe bunu biliyorum demeye o kadar alışıyoruz ki bazen yeni bir şey öğrenme ihtimalini daha başlamadan kapatıyoruz. O yüzden bugün size küçük bir görev vermek istiyorum. Ama siz de çok meraklısısınız görevlerin. Ama size güveniyorum bir yandan da. İki duygu bir arada. Bir şeyi hemen geçmeyin. Bir dakika durun. Gerçekten mi diye bir düşünün. Çünkü belki de hayatın bize hala
vereceği güzel hediyelerden biri. Şaşıracak kadar meraklı kalabilmek. Şimdi neden böyle bir giriş yaptım? Bugün bilgi günü ve wow dedirten bilgileri paylaşacağız. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Ya bu bilgi benimle nasıl işime yarayacak falan diye düşünebilirsiniz. Amacımız işinize yaraması değil. İşte o zihinsel, o kafamızın içindeki beyin var ya, böyle işlerse daha sağlıklı.

0: hep tercihlerden ibaret. Kendi tercihini kendi yapabilecek kadar büyümüş artık. Yani ben öyle diyorum diye yapıyorsam vallahi kendi bilir. Ben sorumluluk almıyorum. İki seçeneği var. Ya Özlem Ayral'ı dinleyecek, çıkacak, ıslanıp dönecek. Ya da Özlem Ayral'ı dinlemeyecek, mis gibi evinde oturup kahvesini içecek. Hepsi bu.
1: Gecenin en parlak yıldızı gibisin. Ay bile kıskanır.
0: Huhu, Tamer'den de fotoğraf geldi. Almanya. Bu bulutlar biraz korkunç. Huhu, çok korktum. Bu bulutlardan korktum ben. En korktuğum bulut şekli. Burada bulutlu ve bu bulutlara Ebru deniyor. Gerçekten. Çok korkunç ya. Bilemedim şimdi. Hayır olsun inşallah demiş Esin. Ben de bugün kendime wow diyorum. Bugün işe gitmedim. Eylül'le saat 10'dan beri alışverişteyiz ve halen dayanıyorum. Ay ben dayanamam. Mehmet'ten fotoğraf geldi. Yağmur başladı arkadaşlar. Daha yola çıkar çıkmaz yağmur başladı. Mehmet geri dön dermişim. Sen bilirsin ya. Nasıl istiyorsan öyle yap. Evet efendim. Bakayım saate. 10 dakikamız var kahve saatine. Çok güzel bir şarkı.

Çok güzeldi gerçekten de. Evet efendim, kahve yapmaya gitmeden önce bilgilerinizi bekliyorum. Erdatlı babacığım, şimdi kahve yaparken bakacağım. Keşke sabahtan bir hatırlatsaydım, ben oho dün ne yediğimi bile hatırlamıyorum. Hemen kahve yaparken hallederiz. Ayşe'cim yavaş iç, kahvemi yapıp geleceğim. Evet efendim, bu dünyada ben her şeyi biliyorum. Ben artık yeterince bilgi sahibiyim diye ortalıkta dolaşan insanlar var mıdır? Vardır, mutlaka vardır. Ama biz yaşadığımız sürece, nefes alıp verdiğimiz sürece öğrenmeye devam eden canlılarız. Öğrenmeye devam edeceğiz. Ve ben bu bilgi gününde her hafta gerçekten çalışırken dün geceden hazırlandım. Mesela karşılaştığım bilgilerinin hepsinde şunu düşündüm. Ya bu kadar bilgi araştırıyoruz, bu kadar araştırma yapıyoruz, her hafta bilgileri birbirimizle paylaşıyoruz. Hala şaşırdığım, hala vay be dediğim, wow dediğim bilgilerle karşı karşıya geliyorum. Dolayısıyla bugün sizlerle paylaşacağım bilgilerin bir kısmının bir bölümünü biliyordum ama bilmediğim bölümleri varmış. Ama enteresan, hepimize iyi gelecek bilgileri de hazırladım. Dikkatinizi çekecek, böyle hem eğleneceğiz hem düşüneceğiz. Ama her şeyden önemlisi, sizlerden gelecek olan bilgileri de bekliyorum. İnşallah vardır, İnşallah hazırlanmışsınızdır. İnşallah bu haftada sizlerden gelen bilgilere falan derim. Evet efendim, şimdi ben gideyim kahvemi yapıp geleyim. Sonrasında kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olalım. Hem bilgileri konuşalım, hem muhabbet edelim, hem güzel müziklerle yolculuğumuza devam edelim. Şimdi bakıyorum sırada güzel bir Buray çalışması var. Hemen ardından güzel bir Ayşe Dinçer çalışması var. İki güzel eser sonra kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Radyonuz açık olsun ve radyosu açık olanlardan mesaj bekliyorum. Özellikle yazmayanlardan. Ya merhaba kaç harfti, her haftası, her haftanın birkaç günü sayıyorum parmağımla. Merhaba 7 harf. Sadece merhaba yazabilirsin.

O nasıl bir şarkıydı ya? Tabii ben kahve yaparken normalde radyom açık oluyor ve anında duyabiliyorum ama Erdatlı babamdan gelen, Instagram üzerinden gelen videoyu izlerken ne yazık ki dinleyemedim. Kahvemi aldım ve geldim. Aa, o nasıl kötü bir şarkıydı? Ben onu nasıl sıraya almışım dedim.

Evet efendim, zaman zaman böyle yanılgılara düşebiliyoruz. Ama yanılmak da insana yeni bir şey öğretiyor. Yani yeni bir tecrübe haline geliyor. Demek ki bundan sonra şarkının sadece başını dinlemek değil. Çünkü ezberleyemiyorum sözlerini. Dolayısıyla baştaki melodiye takılıyorum. Ha, programda bu iyi gider diyorum bazen. Bugün çok hızlı hazırlandım bir de programa. Hızlı hazırlandığım zaman böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Ama ne yapalım canım ya? Hiçbir şey dört dörtlük değil hayatta. Alıyorum bir yudum. Ayşe'cim hadi. Al bir yudum. Kaldıysa.

0: Oh, kahvem çok güzel olmuş. Evet efendim, yolculuğumuza devam edelim. Şöyle bir mesajlarınıza bakmak istiyorum. Ay, şarkı çok kötüydü ya. Orada kalı kaldım. Gerçekten. Oh. Güzel bilgiler gelmiş. Sevgili Esin bilgilerini paylaşmış. Wow dedirten bilgileri. Sevgili Ayşe'den bilgiler gelmiş. Burada yeni bir mesajımız var. Efe hoş geldin. Genelde programın en başında görüyorduk. Ama artık böyle programın ortalarında da görüyoruz inşallah. Allah'ım inşallah Efe programın başından sonuna kadar bizlerle birlikte olur bir gün. Merhaba, çok yoğun çalışıyorum ancak zamanım oldu. İyi yayınlar. Sizin yayınlayacağınız herhangi bir şarkı kabulümdür. Tamam. Anlaştık.
1: Benimle bir şeyler içer misin? Koşan saat dursun bir an için. Gel zamanı paylaş.
0: Ayşe'nin kahvesi var. Ayşe, Mehmet döndü mü? Hala yürüyor mu yoksa? Valla bir an vicdanen rahatsız oldum. Bu arada Erdatlı babacığım, bana göndermiş olduğun bilgiyi ben nasıl paylaşacağım o şekilde? Hiç düşündün mü? Bayağı güldürdü beni yalnız. Bayağı güldürdü. Çok iyi geldi. Neyse, kangurularla ilgili o bilgiyi ben paylaşacağım. Ve selamun aleyküm. Ben de buradayım program bitene kadar. Zekai, teşekkür ederim.

0: Evet Melse, sevgiler, selamlar. Ayşe'cim ne zamandır görüşemiyoruz. Selam Özlem'cim, iyi yayınlar. Bugün eşimin doğum günü. Ona sürpriz olsun, beraber seni dinliyoruz. Doğum günü şarkısını yayınlar mısın? Kerim için. Ya vallahi iyi ki doğmuş Kerim ve iyi ki senin hayat arkadaşın olmuş. Nice yılları olsun inşallah, sevgiyle, aşkla sabahlayacağınız, geceye merhaba diyeceğiniz çok güzel zamanlarınız olsun. Mutlu yılları olsun. Evet efendim, şimdi sırada güzel bir aşk şarkısı var zaten. Hem Ayşe ve Kerim için gelsin, Kerim'e de mutlu yıllar dileyelim. Hem aslında sevgili Efe için de almıştım. Ve hemen ardından Mehmet'in bir, Fırtına Mehmet'in bir isteği var. Onu da aldım sıraya. Ben kahvemi içeceğim. Benimle birlikte kahve içmek isteyen dostlarımız buyursunlar, gelsinler efendim. Birlikte yudumlayalım ve mesafeleri en aza indirgeyelim. Bence devam edeceğim, devam etmek kararı aldım. Bak sonra bana kızma Mehmet. Sen söyledin de çıktım, bak ıslandım. Her yerim ıslandı diye düşünme. Şöyle fotoğrafa bakıyorum. Ya yürü yürü valla. Yağmayacak inşallah. Yağmayacak inşallah diye düşünüyorum. Ve Akşehir'den bir mesajımız var. Çocukluğumun şehri Akşehir'e sevgiler, selamlar göndermiş olayım. Yağmurlu bir Akşehir gününden herkese selamlar, sevgiler demiş Göksel. Göksel'cim hoş geldin, sefalar getirdin. Ve sırada Aydın Öztürk, Ömrüm Senindir isimli çalışma sırayı aldı. Aslında Efe için aldım. Efe inşallah seversin. Tanıdığım, bildiğim bir isim midir Aydın Öztürk bilmiyorum ama ben seveceğini zannediyorum. Ve hemen ardından Güneş Misin Ay Mısın Fırtına Mehmet için gelecek. Zuhal'cim, aa merhaba. Bir dakika, bir dakika şöyle. Hemen şarkıya bir dur diyorum. Bir, ay, ay. Sakin ol Özlem Ayran. Sakin. Valla mikrofonu deviriyordum neredeyse. Zuhal'cim merhaba. Söz sende.
1: Merhaba, merhaba.
0: Merhaba.
1: Uzun kraliçesi. Hoş geldin. Ben de hoş geldim. Ben de geldim. Nasılsın ablacığım? Umarım iyisindir. Sana kocaman sarılıp öpüyorum.
0: Ben de sana
1: dışarıdayım, dolaşıyorum.
0: Öpüyorum.
1: Yayın bitmeden kahveye yetişirim inşallah.
0: Vallahi çok
1: görüşmek
0: büyük
1: üzere ablacığım.
0: Zuhal'cim çok büyük bir kupayla yaptım kahveyi. Dolayısıyla yetişirsin diye tahmin ediyorum. Ve hadi şu şarkıya bir kulak verelim. Kerim için bir doğum günü çalışması daha hazırlamaya gayret göstereceğim ama bu şarkı da çok güzel. İkisini anlatacağına eminim. Burada Ayşe'den bilgiler geliyor. Aha bir kahve daha gelmiş. Hadi bir yudum daha alalım Ayşe'cim. Afiyet olsun.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlüyorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında.

0: Evet efendim, iki güzel eser dinledik ve geldik buradayız. Efe teşekkürlerini iletmiş, ilk kez dinlemiş. Aydın Öztürk, Ömrüm Senindir. Eski bir çalışma. Tam herkesin biliyordur diye düşünüyorum. Ve bende de çok fazla anısı olan bir çalışma. Çok sevdiğim bir çalışmaydı. Uzun zamandır da dinlememiştim. Senin sayende böylece ben de ucundan kıyısından nasiplenirken nasiplenenler oldu. Sevgili Ayşe ve Kerim çifti de sahiplendiler. Kerim'in de doğum günüymüş. Bence çok yakıştı. Allah cümlemizden razı olsun sevgili Ayşe'cim. Size mutluluklar diliyorum. Nice yıllarınız olsun. Ve teşekkürlerini iletmiş sevgili Efe. Ben teşekkür ediyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben hep söylüyorum. Önceliklerimiz önemli. Özellikle yoğun çalışan sevgili dostlarım için elbette işiniz, gücünüz, önceliğiniz. Hiçbir şekilde zorla radyoyu dinletemem. Olabildiğince birlikte olabiliriz ve hep şunu söylüyorum. Aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz. Ve biz azla mutlu olmayı artık öğrendik zannediyorum. Sana iyi çalışmalar. Dinleyebildiğin kadar dinle, bizlerle birlikte ol. Arada varlığını hissettir. Hepsi bu, hepsi bu. Evet efendim, orta yolu bulalım. Çok güzel bir bilgiyle hemen karşınızdayım ama Mustafa Çetin de aramıza katılmış. Hoş geldin Özlem. İyinin, iyi güzel günün bereketli olsun. Sıradaki parça Viyana FM çalışanlarına ve Rota Mobilya sahibi Kadir Bey'e, çalışanlarına gelsin. Buradan Rota Mobilya'ya ve Kadir Bey'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Mustafa hoş geldin, sefalar getirdin. Ve valla Mehmet'ten fotoğraflar geliyor. Yürüyüşe çıktı, her şeyi göze alıp çıktı. Özlem Hanım, programınıza benden de küçük bir bilgi gelsin. Çalışan insanların köpekleri evlerinden alınıyor ve özel bir alanda gezdiriliyor. Özel köpek toplama ve gezdirme servisleri var. Ne güzel değil mi? Çok güzel. Vallahi ne diyeyim, sizin oranın köpekleri çok şanslı. Hem köpekler hava alıyor hem de birlikte vakit geçirip yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Çok da güzel bir fotoğrafla gelmiş. Gerçekten harika, harika. Şenolcuğum merhaba, hoş geldin, sefalar getirdin. İnşallah iyisindir. Şöyle bir durduralım ve Şenol'a söz sende diyelim mi? Dedik bile. Şenol, söz sende.
1: Merhaba Özlem Hanım. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Sana, bana, herkese. Güzel bir gün olur inşallah.
0: İnşallah.
1: Kulağım sende. Şimdilik müsaitim.
0: Oh mis.
1: Çok zorlarsan sesli mesaj bombardımanı tutarım seni ama yapmayacağım. Bugün biraz geride kalayım. Hadi seviyorsunuz. Allah'a emanet olun.
0: Sen de Allah'a emanetsin.
1: Bu arada Suali görüyor musun? Ses tonu değişti. Gayet normal, çok şükür. Bir de Esin şimdi dışarı çıktı ya alışverişe.
0: Hı-hı.
1: O da çaktırma, dayanamadı. Ben de dedi Esin madem geziyor ben de gezeyim.
0: Ya Şenol.
1: Tabii milleti var ya.
0: Neler düşünüyorsun ya? Allah bilir, hiç birbirlerinden haberleri bile yoktur ya. Yani anlık radyoyu açmıştır. Birbirlerinden haberleri bile olmadığını düşünüyorum. Valla içim fesat diyeceğim de öyle de diyemiyorum ya. Diyemiyorum, seni tanıyorum. Kız abla. He Sefa, ne oldu? Konya'ya sevgiler, selamlar. Bir şarkı da bana yolla. Yazmasak hiç valla. Selim abime gelsin şarkı, sen seç barik. Ya Sefacığım, yazacaksınız, yazacaksınız. Valla henüz aptal olamadım. İçime doğmuyor. Ya sık sık da sen burada mısın, acaba radyon açık mı diye isim zikretmek istemiyorum. Sizi rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Selim ve Sefa'ya da buradan sevgilerimi, selamlarımı göndereyim. Sizi çok seviyorum bu arada. Ve efendim, şimdi ilk bilgimizi, bugün biliyorsunuz günlerden çarşamba. Çarşamba günleri ne yapıyoruz? Wow dedirten bilgilere yer veriyoruz. Sizlerden gelen bilgilere de hemen geçeceğim. Çok güzel bilgiler geldi. Esin'den geldi, Ayşe'den geldi. Evet, şimdi ilk bilgimiz 1922 yılına götüreceğim sizi. Einstein'la ilgili. Einstein'ı tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ünlü fizikçilerden Gerçekten de en çok aklıma gelen kütle yer çekimiyle alakalı buluşlarıyla meşhur ve gerçekten de işte bazı insanlar 1900'lü yıllarda yaşıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama bugün küçücük çocuklara bile sorsanız ismini biliyor ve hatırlıyor. Hatırlamaktan ziyade hatırlanmak çok önemli. Bu da Şahsiyet dizisinden alıntıdır. Nihayet diziyi dün bitirdim. Şahane bir dizi. Kendimi kaybettim yani, o kadar söyleyeyim. Hatırlamak değil de hatırlanmak çok önemli. Gerçekten de öyle. Şimdi 1922'de Albert Einstein Japonya'da bir konferansa gidiyor. Tabii konferanslara o dönem çok gidiyor ve hiç beklemediği bir şeyle karşılaşıyor. Meğerse o konferansta ona Nobel ödülü verilecekmiş ve sürpriz yapmışlar. Einstein tabii çok mutlu oluyor, inanılmaz şaşırıyor, acayip mutlu oluyor. O kadar mutlu oluyor ki işte Tokyo'daki bu konferans sırasında da Imperial Otel'de kalıyormuş. Araştırmalarım doğrultusunda otelde kaldığı sırada odasına bir Japon kurye geliyor. Ve kurye o kadar mutlu ki bu mutluluğunu paylaşabilmek için kuryeye bahşiş vermek istiyor. Ama kurye bunu kabul etmiyor. Yani bir söylentiye göre, bu tamamen söylenti, tarihi bir gerçeklik olmayabilir, altını üstünü çizeyim. Japonlar bahşiş olayı Japonya'da ayıp sayıldığı için, ayıp sandığı için kabul etmiyor. Bu sefer onu mutlu etmek için bir kağıda bir şeyler yazıyor. Ve bu kağıdı kuryeye uzatıyor ve diyor ki, bak diyor, bu kağıt, sen parayı kabul etmedin ama bir zaman gelecek diyor, bu kağıt sana, seni zengin edecek diyor. Ve kurye kağıdı alıyor, çok özel bir yerde saklıyor ve aradan yıllar geçiyor. Şimdi merakınız şu olmalı bence. O kağıtta ne yazıyordu? Ama oraya geçmeden önce sizi 2017 yılına getireyim. 2017 yılında bir şey oluyor. Yani bu notun, Einstein'ın kuryeye yazdığı bu notun üzerinden tam olarak 95 yıl geçiyor. Ve 95 yıl sonra bir müzayedede, Kudüs'te yapılan bir müzayedede 1.6 milyon dolara bu not satılıyor. Wow! Şimdi bazı kaynaklarda Einstein'ın torunu sattı falan diye geçiyor ama ben birçok yerden araştırdım. Hani yanlış bilgi de olmasın. Satışı gerçekleştiren, yani bu müzayedede bu kağıdı satan kişi kuryenin bir akrabası olduğu söylentisi de dolaşıyor. Ve gelelim nota. Şimdi notu size paylaşacağım. Çok enteresan ya. Hayat çok ilginç değil mi? Ya ben o kuryenin yerinde olmayı o kadar çok istedim ki bu bilgiye ulaştığım zaman. Şimdi şöyle bir hemen nota doğru gidiyorum ve dikkatli dinleyin lütfen. Sakin ve mütevazi bir yaşam, sürekli huzursuzluk içerisindeki, pardon tekrar okuyorum. Sakin ve mütevazi bir yaşam, sürekli huzursuzluk içindeki başarı arayışından daha fazla mutluluk getirir. Sakin ve mütevazi bir yaşam, sürekli huzursuzluk içindeki başarı arayışından daha fazla mutluluk getirir. Ve bir söylenti daha var. Bu iki not verdiğiyle alakalı. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bir not daha verdiği söyleniyor. Onun da 240 bin dolara satıldığı söyleniyor. İrade varsa bir yol daha var diye ikinci bir notun olduğu söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama bu ilk okuduğum notla alakalı bilgiler birçok kaynakta geçiyor. Dünyanın en büyük bilim insanlarından biri, Nobel'le onurlandırıldığı bir dönemde mutluluğun sırrını daha fazla başarıda değil, sakin ve mütevazi bir yaşamda aradığını paylaşmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Gerçekten çok büyük bir bilim adamının yazdığı şeyi tekrar dikkat çekiyorum. Mutluluğun sırrını şöyle demiş. Daha fazla başarıda değil, sakin ve mütevazi bir yaşamda. Vay. Wow.

Evet efendim. Einstein Nobel sevincini yaşadığı günlerde yazdığı küçücük bir mutluluk notu vardı. Ve 95 yıl sonra o kağıt tam 1 milyon 600 bin dolara satıldı. Einstein'ın formülü değil, mutluluk üzerine yazdığı birkaç cümle milyon dolarlık oldu. Ve işte bugün bilgi gününe çok yakıştığını düşünüyorum. Gerçekten ben çok şaşırdım. Ne kadar güzel değil mi? Arda da oradan işte, yani illa bir çıkıntılık yapacaksın ya Arda. Kuryeye ne hayrı oldu? Ya düşünsene, kuryeye bir hayrı olmasına gerek yok. Bak, ben o kuryenin yerinde olmak istediğimi beyan ettim. Neden öyle söyledim sence Arda? Yani demedim ki onu satanın yerinde ben olsaydım demedim. İşte müzayede de o notu satıp 1 milyon 600 bin dolar benim olsaydı demedim. Dedim ki o kuryenin yerinde olmak isterdim. Sence neden böyle söylemiş olabilirim? Evet, şimdi Einstein'ın o hikayesini biliyorum abla, okumuştum demiş Tamer. Evet, çok meşhur bir hikayeymiş. Ben sanki ilk defa okudum gibi geldi bana.

niyet, sefa için bir çalışma hazırlayacağım. Bu değil tabii ki. Sefa'dan Selim'e armağan edilmişti. Unutmadım, merak etmeyin gençler. Ama önce şu şarkıyı bir dinleyelim.

Mehmet ya. Özlem Hanım, yürüyüş yolunun bazı bölümleri o kadar kaygan ki ayaklarım sağa sola gidiyor. Fırtına Mehmet'ten gelmiş. Sağımda derin ve geniş bir su kanalı, solumda küçük kanallar var. Havada böyle olunca benden başka kimse yok. Yani ben bir süre yazmayı bırakırsam fazla merak etmeyin, ilk yardımı arayabilirsiniz. Ya Mehmet, niye böyle şeyler yazıyorsun bana ya? Niye, neden? İyi ki çık da yürü dedik. Evet Sefa, Selim. Bu şarkıyı da sizin için aldım sıraya. Ben

Ayşe, dikkat etsin su kanalına düşmesin demişsin ya. Aşkımı sakla. Acayip şeyler oluştu kafamda. Valla Esin'cim, Şenol'un her zaman yapmak istediği şey, farkındayım, ortalığı karıştırmak. Bende bir ses mikseri var, bir de insandan oluşan mikserler var ya. Mikserin karşılığı karıştırıcı demek aslında. Ya yani bazen bazı insanlara mikser misin falan deniyor. Şaşırdık mı? Şaşırmadık Esin'cim. Hazır senin mesajına gelmişken Ayşe'yi biraz bekleteceğim. Sahra Çölü günümüzden yaklaşık 11 bin ila 5 bin yıl önce Yeşil Sahra, Afrika nemli dönemi olarak bilinen yemyeşil ve hayat dolu bir ekosisteme sahipti. Dünyanın yörünge eğikliğindeki değişimler yüzünden muson yağmurları kuzeye kaymış ve bugünkü kurak çöl bölgesini bambaşka bir çehreye büründürmüştü. Ya evet, bu bilgiye de geçenlerde bir yerde karşıma çıktı bu bilgi. Hatta bir video izledim diye hatırlıyorum. Şimdi düşünsenize, dünyanın en büyük çöllerinden bir tanesi Sahra Çölü. Ve daha önce oraların yemyeşil bir vaha olduğunu düşünsenize, geldiğimiz noktada bir çöl. Çok enteresan. Ege Denizi ile ilgili geçenlerde bir video izledim. Mesela 100 yıllar önce Ege Denizi tamamen kara parçasıymış ve işte bir takım sarsıntılarla yavaş yavaş kara parçaları aşağıya çöküyor ve aradaki nehirler, nehirlerdeki sular taşıyor. En çok da Akdeniz'in suyu oradaki çökmeleri dolduruyor ve bugün Ege Denizi karşımıza çıkıyor. Yani gerçekten de çok ilginç ya.

ve büyüklüğünü gözünde canlandırmak için diye devam etmiş sevgili Esin bilgisine. Afrika kıtasının yaklaşık 1/3 kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık %95 kadar. Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünsenize, yani Güney Amerika var, Kuzey Amerika var, Orta Amerika var. Kocaman bir şeyden bahsediyoruz ya. Türkiye'nin yaklaşık 12 katı. Avrupa kıtasındaki birçok ülkeyi birlikte içine alabilecek kadar büyük. Sahra Çölü. Wow!

İyi de hani Puriye'ye faydası olsun diye yazıp vermişti ya be. Faydası oldu diyorum ben de. Ardacım ya. Evet, Ankara'da da yüzyıllar önce deniz olduğu resmen keşfedilmiş. Bir fosil bulunmuş. Çok enteresan. Yani buradan şunu çıkarıyoruz. Yüzyıllar önce aslında bugün gördüğümüz yerler bambaşka yerlermiş. Mesela kutuplar içinde, kuzey kutbu içinde çok enteresan varyasyonlar var. Dolayısıyla bugün gördüğümüz şeyler ve yüzyıllar önceki insanların gördüğü şeyler arasında çok büyük farklar var. Ve şimdi efendim sevgili Ayşe'nin gönderdiği bilgilere geçiyorum. Ama şu şarkıyı bir dinleyelim.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayşe'den çok güzel bilgiler gelmiş. Ama Ayşe'cim dur, bir Bedia'ya merhaba demek istiyorum. Kulağım sende ablam, bugün nedense çok yoğunum. Başım şişti. Mola yapacağım birkaç dakika. Hadi bakalım, yaptın mı molanı? Aldın mı eline içeceğini? Valla benim kahvem daha çok. Çok büyük bir kupayla yaptım bugün kahvemi. Dolayısıyla birlikte bir şeyler içip biraz kafa dinleyebilirsin diye düşünüyorum. Molayı hak ettin. Bu arada Göksel'den gelen bilgiler var. Oraya da döneceğim. Ama önce Ayşe'nin bilgilerine şöyle bir göz attım. Gerçekten enteresan. Eskiden Mısırlılar işçilere maaş olarak ekmek ve bira veriyordu. Yani o zamanın maaş günü şöyleymiş. Patron, param nerede? Al sana ekmek, yanına da bira. İnsanlık binlerce yıldır maaş gününü bekliyor. Sadece ödeme şekli değişmiş. Ya esnaf mı bu ya? Valla böyle bir bilgi gerçek mi diye düşündüm. Bir bakacağım, araştıracağım. Antik Mısır'da bazı insanlar ölülerini mumyalarken beyinlerini buradan burundan çıkarıyordu. Ne? Vay! Hadi ya. Arda'cığım senin elin boştur diye düşünüyorum. Şu bilgileri bir araştırır mısın? Eskiden Mısırlılar işçilere maaş ve maaş yerine, yani maaş olarak ekmek ve bira mı veriyormuş? Bir de Mısır'da bazı insanlar ölülerini mumyalarken beyinlerini burundan çıkarıyordu. Düşünsene, o zamanlar hastane yok, modern aletler yok. Tamam iyi de beyni burundan çıkarmak ne ya? Ama adamlar binlerce yıl önce mumyalama sanatında ustalaşmışlar. Doktor, beynim nerede? Firavun, onu da paketledik. Ya doğru mu gerçek mi bilmiyorum. Doğru ve gerçek mi? Şimdi Arda araştırır bize. Sonra gelelim. Bugün Ayşe Mısırlılara taktı. Mısırlılar diş macunu yerine tuz, biber ve nane gibi malzemelerle dişlerini temizlerdi. Düşün, sabah dişini fırçalıyorsun. Aşkım, diş macunum bitti mi? Yok hayatım, mutfakta karabiber getiriyoruz. Mutfaktan karabiber getiriyoruz. Yok artık Ayşe ya, ne yaptın sen? Gerçekten. Her şeye bedel. Bacaklarınız ayağa çok hızlı kalktığınızda beyninizin kanını çalar. Bacaklar. Ya bugün çok enteresan bilgilerle karşılaşıyorum. Bacaklarınız ayağa çok hızlı kalktığınızda beyninizin kanını çalar. Kan beynime çıktı derler mesela. Bir dakika ya, kafam karıştı. Bu yüzden başınız döner. Yani hızlı kalkmayın ayağa. Ama yani bacakların beynin kanını çalması nedir? Olabilir, mantıklı.

Göksel, istemiş olduğum blok 3 çalışmasını aldım sıraya. Aa, Fırtına Meme, niye sildin onu? Hem yürüyor hem mesaj yazıyor ya, bir de yani.

sevgili Fırtına Mehmet demiş ki Şenol'a katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Sen daha acaba bayanların birbirinden haberi var mı diye düşünürken bayanlar o arada 10 telefon görüşmesi yapmış, 3 WhatsApp grubu kurmuş, konuyu analiz etmiş ve çoktan geziye çıkmışlardır. Ya şimdi olayı kadın erkek tartışmasına mı döndüreceğiz?

0: Bizden kaynaklı. Çok yönü düşünüyoruz. Zekamızın ahtapot gibi ayakları var.
1: Sevmiyorum ben hala.

Evet, Göksel istemişti bu çalışmayı. Melok 3, kusura bakma, hiç yayına vermedim bugüne kadar. Bugün istek aldığı için veriyorum. 2025 yılının zannediyorum en sevilen çalışmalarından bir tanesi olarak tarihe geçmiştir. Öyle tahmin ediyorum. Ve bu şarkı da aslında benim onayladığım ve takdir ettiğim bir şarkıyı ezberleyemiyoruz. Ezberleyecek kadar zamanımız olmuyor. Çünkü o kadar çok şarkı tüketimi var ki, o kadar çok isimle karşı karşıya geliyoruz ki, daha birini beğenmişken bir başka şarkı devreye giriyor. Dolayısıyla ezberlemeye vaktimiz olmuyor. Ama bu şarkı kendini ezberletti. İşte bu anlamda da Blok 3'ü bu şarkı için takdir ettim. Özellikle nakaratı.

Mesela ben çok sık dinlemediğim bir şarkı olmasına rağmen nakaratına eşlik edebiliyorum. İşte bu şarkılar gerçekten başarılı şarkılar. Yani seversiniz, sevmezsiniz, takdir edersiniz, etmezsiniz. Mesela Blok 3 benim dinlediğim bir ses değil. Ama bu şarkıda gerçekten takdir etmek lazım. Çok içtim, önümü göremiyorum. Evet, gelelim bilgilere. Suda uzun kalınca parmak uçlarının buruşmasının nedeni büyük ölçüde sinir sisteminin kontrol ettiği bir damar tepkisi. Esinden gelmiş. Derinin altındaki küçük kan damarları daralır, parmak uçlarındaki dokunun hacmi azalır, üstteki deri gevşeyip kırışık buruşuk görünür. Bu özellikle el ve ayak parmaklarında belirgindir. Şimdi ikinci bilgiye geçmeden önce ilginç tarafını da okuyayım, bir şey söyleyeceğim. Bu tepki sinirleri çalışmayan kişilerde aynı şekilde oluşmayabilir. Yani olay yalnızca derinin suyu emmesi değildir. Hatta bilim insanlarının bir düşüncesi, bu buruşmanın ıslak nesneleri daha iyi kavramamıza yardımcı olabilecek evrimsel bir özellik olduğudur. Parmaklardaki oluklar ıslak yüzeylerde suyun uzaklaşmasını kolaylaştırabilir. Şimdi efendim, günü suya girmemize gerek yok. İnsanların ilk buruşan, yani derilerinin deforme olduğu organları elleri ve ayakları. Şimdi düşünsenize. Şimdi bu bilgilerle karşılaşıyoruz ya. Her bilginin aslında

0: Hayata dair bir mesajı var. İşte suya girdiğiniz zaman elleriniz, ayaklarınız, eğer çok suda kalıyorsanız, ki sadece suya girmek de değil, eliniz suyla çok haşır neşirse ellerinizde de bunu hissedebilirsiniz. Oraya bakıyorsunuz, işte ya, yaşaldığımda bu hale geleceğim. Bugünün kıymetini bilmem lazım gibi bir mesaj okuyabilirsiniz aslında. Bence her bilginin hayata dair anlatmak istediği bir şey var. Esin, teşekkür ederim. Çok güzeldi. Bu arada bir sesli mesajımız var. Hemen şöyle sesli mesaja da yer vereceğim. Bu arada Zuhal'le Esin haberleşmişler efendim. Ama şöyle haberleşmişler. Esin kahveye çağırmış. Zuhal, başka bir programım var demiş. Olay bu. Şimdi Zuhal'cığım, söz sende. Bu arada yol fotoğrafı göndermişsin. Çok güzel, şu anda seyir halindesin.
1: Ablacığım, radyomu tekrardan şimdi açtım. Arabaya bindim. Esin ve beni duydum. Anlamadım konuyu.
0: Konuyu...
1: Konuya açıklama getirir misin ablacığım?
0: Tabii
1: Evet,
0: ki
1: Esin'den
0: getiririm.
1: birbirimizden haberimiz yok ama niçin onu anlayamadım.
0: Ya öncelikle konuyu açıklama getirirken, dedikodu diye bir şey var ya, bazen başkalarının arkasından konuşuyoruz, onu yaptık. Yani senin arkandan konuştuk birazcık, ama bu konuşmamıza vesile olan sevgili Şenol. Dedi ki, Zuhal sesli mesajı gönderdi, bak artık normal sesli mesajlar gönderiyor dedi. Sonra dedi ki, tabii sesli mesajı gönderir. Esin de alışverişte. Esin'in mesajını duyunca ben de alışverişteyim havalarına girip o yüzden mesaj gönderdi sana dedi. Yani böyle mi dedi? Böyle dedi, değil mi?

Evet efendim, duygularımızın ne kadar uzun sürdüğüyle alakalı bilgiler var elimde. Hadi ya, hiç üşenmemişler bunu mu araştırmışlar? Evet. Şimdi Arda'ya bir görev vermiştim. Ayşe'nin bilgilerini ikinci kere bir elden geçireyim. Gerçekten çok şaşırttı beni bugün. Valla tebrik ediyorum. Ayşe'nin verdiği bilgilerin ikisi de doğruymuş. Ama detayları biraz daha ilginçmiş. Arda'cığım teşekkür ederim. Beyinlerini burundan mı çıkarıyorlar Mısırlılar? Eski dönemlerde, mumyalamadan önce. Evet, antik Mısır'da bazı mumyalama yöntemlerinde beyin burundan çıkarılıyordu. Şöyle yapıyorlardı. Burun deliğinden uzun kancalı bir alet sokuyorlarmış. Kafatasının iç kısmına ulaşarak beyin dokusunu parçalıyorlarmış. Beyni öyle komple çıkarmıyorlar. Ne ya, niye beyinleri çıkarılıyor ki? Sebep ne acaba? Beyni parçalar halinde çekip çıkarıyorlarmış. Kalan kısmı sıvılaştırarak boşaltıyorlarmış. Beyin genellikle korunmuyordu. Buna karşılık kalp kişinin düşüncelerinin ve kimliğinin merkezi olarak görüldüğü için vücudun içinde bırakılıyordu. Ancak tüm mumyalarda aynı yöntem kullanılmıyormuş. Uygulamalar dönemlere ve mumyalama yöntemlerine göre değişiyormuş. Şimdi gelelim Mısırlıların maaş yerine ekmek ve bira verdikleriyle ilgili bilgiye. Evet, antik Mısır'da ekmek ve bira işçilere yapılan ödemelerin önemli bir parçasıymış. Özellikle işçi ve emekçi kesiminde yiyecek ve içecek tayınları ekonomik sistemin bir parçasıymış. Ekmek temel besin maddesi olmasının yanı sıra ödeme aracı olarak da kullanılıyormuş. Ve biraya baktığımız zaman günlük beslenmenin önemli bir parçasıymış antik Mısır'da. İşçilere verilen tayınlar arasında yer alıyormuş. Ancak bu herkesin yalnızca ekmek ve bira ile maaş aldığı anlamına gelmiyormuş. Ödeme sistemleri döneme, kişinin görevine ve statüsüne göre değişebiliyormuş. Asıl ilginç tarafı da şuymuş. O dönemde bira günümüzdeki alkollü içecek anlayışından biraz daha farklıymış. Beslenmenin bir parçası olarak tüketiliyormuş ve özellikle işçi topluluklarında önemli bir yere sahipmiş. Yani bir antik Mısır işçisine al kardeşim bu ayki maaşın biraz ekmek biraz bira denmesi tamamen hayal ürünü bir senaryo değil. Gerçekten şaşırdım ya. Teşekkürler Arda ya. Gerçekten. Şimdi Ayşe Hanım benim yürüyüşlerimi konuşuyor olabilir. Fırtına Mehmet. Valla Ayşe öyle bir şey konuştum ya. Geçen hafta beraber yürürken yeni bir bölüm keşfettim. Gel, sadece başka bir bölüme geçeceğiz dedim. Bu bölümde ineklerin arasından geçiyoruz. Kapıda da uyarı var. Boğa var. Buraya girmek kendi riskinizdedir. Ben de Ayşe Hanım'a boğa yok gel gel manzara çok güzel dedim. Ayşe story çekmeye başladı. Ben de biraz ilerledim. Bir baktım Ayşe Hanım bayağı geride kalmış. Sonra geri döndüm. Ayşe Hanım'a doğru koşmaya başladım ve boğa geliyor. Bir baktım. Normalde yavaş yavaş yürüyen Ayşe Hanım bir anda son sürat koşuyor. Gerçekte boğa falan yoktu tabii. Sadece küçük bir şaka yaptım. Küçük bir şaka mı? Bu küçük bir şaka mı Fırtına Mehmet?

0: Evet Esin, gerçekten antik Mısır'da beyinleri burundan böyle parçalayarak alma işlemi hakikaten hiç aklıma gelmedi. Tıpkı göbek yağları alınır gibi alıyorlarmış. Adamlardaki zekaya bak ya. Yani inanılmaz gibi geliyor da gerçekten çok doğru. Evet efendim, bir sesli mesajımız var sevgili Ayşe'den gelmiş. Ayşe'cim söz sende.
1: Ablacığım, ponçik kalbimi çok kırdın. Benim bilgime emin olamadın. Ardından doğrulattın falan. Ama bir ara ben de dedim ki acaba öyle değil mi? Neyse doğruymuş.
0: Yavrucuğum, çift dikiş gitmek her zaman iyidir. Tedbir diye bir şey var, değil mi? Çünkü artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Ayşe'cim hiç kalbin kırılmasın. O kadar kolay bilgiye ulaşıyoruz ki, bilgiye ulaştığımızda da hemen doğru olarak düşünüyoruz. Ben hep programlarda diyorum, bir şeyle karşılaştığınızda lütfen araştırın. Şimdi program yoğun olduğu için, benim araştırma şansım olmadığı için Arda'ya mı görev ver? Ama iyi oldu ya. Arda aslında Bilgi Günü'nde bu işi üstlenmiş.

Evet, Taner'den gelen bir bilgi var. Vallahi burayı unutmuşum gerçekten de. Nasıl unutmuşum bilemedim. Taner'cim, seni unutmam. Hayatta unutmam. Ama o mesajı unutmuşum. Yağmurdan sonra toprağın kendine özgü kokusu petrikor olarak adlandırılıyormuş. Çok güzel kokar değil mi? Yağmurdan sonra o toprak kokusuna ben bayılıyorum. Bu kokunun temel kaynağı toprakta yaşayan Actinomycet bakterileridir. Bu bakteriler zor koşullarda hayatta kalmak için dayanıklı sporlar üretir. Toprak kuruduğunda bu sporlar uykuda kalır. Yağmur yağdığında ise nem ve damlaların etkisiyle geosmin adlı bileşik havaya karışır. Böylece yağmur sonrası toprağın o karakteristik aromatik kokusu duyulur. Çok güzel. Evet. Sonra Tamer demiş ki abla, o maaşı bu dönemde Almanlara versek onlar da kabul eder yani. Ederler, bence de ederler. Ve ben de birkaç yerden sordurup yazıyorum en iyisi. Bir bilgiye ulaştığınızda böyle bir yerle yetinmeyin gerçekten. Asla kırılmadım, takılıyorum diyorsun. Ben biliyorum bana takıldığını Ayşe'cim. Ve devam ediyoruz. Maaş olarak sen de bana çıkıp al sana bir parça ekmek, bir kupa bira deme abla. Yok, bizde maaş yok. Bizde gönüllülük esası var. Gönüllülük. Neyse, şu şarkıya bir kulak verelim. Bendeki bilgiyle devam etsin program. Duysun.

Evet, ben de alkışlıyorum. Güzel bir çalışmaydı gerçekten de. Duygularımız ne kadar uzun zaman sürüyor ya da ne kadar zaman sürüyor? Şimdi efendim, duyguların tek bir sabit süresi yokmuş. Ve bilim insanları üşenmemişler. Gel, ölçümler yapmışlar bu konuda. Ve bir duygunun ne kadar sürdüğü, duygunun türüne, yoğunluğuna, onu tetikleyen olayın devam edip etmediğine ve kişinin olayı zihninde tekrar tekrar düşünmesine göre değişiyormuş. Örneğin bir anda öfkelenebilirsiniz. Duygunun ilk fizyolojik dalgası kısa sürebilir, fakat olayı zihninde tekrar tekrar canlandırırsanız öfke yeniden tetiklenebiliyormuş ve sanki hiç geçmemiş gibi hissedebiliyormuşsunuz. Ve deneysel araştırmalar 2000'li yıllarda yapılmış, farklı duyguların ortalama sürelerinin birbirinden ciddi biçimde farklı olduğu gözlemlenmiş. Ve özellikle üzüntünün diğer birçok temel duygudan daha uzun sürdüğü ortaya çıkmış. Şimdi araştırmalara göre üzüntü yaklaşık 120 dakika, yani 2 saat sürüyor. Utanç duygusu 30 dakika, korku yaklaşık 30 dakika, öfke yaklaşık 50 dakika. Peki diğer duygular, kıskançlık duygusu 3 saat sürüyormuş arkadaşlar. Ve nefret duygusuna baktığımız zaman çok enteresan. Bu bilgi var ya, beni wow dedirtti, 60 saat sürüyormuş nefret duygusu. Yani aslında bu bizim nerede işimize yarayabilir? Ne kadar zor kurtulabileceğimiz, duyguların ne kadar düşük enerjili olduğunu da görüyoruz. Yani aslına bakarsanız bize iyi gelen ve ne bileyim mutluluğumuzu arttırabilecek duyguların daha kısa sürdüğünü görüyoruz. Bununla ilgili de bence işte insanların ne kadar asabi olduğunu, ne kadar birbirleriyle alakalı durumlarda ne kadar çığırından çıktıklarıyla alakalı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Şimdi neşeye baktığımız zaman neşe duygusu 24 saat sürüyormuş. Umutsuzluk duygusu 15 saat. Hayal kırıklığı 2 saat 6 dakika. Bakar mısın? Dakikasını bile bulmuşlar yani. Kaygı duygusu 6 saat sürüyormuş. Rahatlık duygusu 3,5 saat, coşku 24 saat, bakın nefrete henüz hiçbirisi ulaşamadı, huzur ve hoşnutluk 3 saat, suçluluk duygusu 5 saat, stres 3 saat. Ama şimdi burada wow dedirten kısmı nedir? Aynı araştırmada üzüntü 120 saat, yani 5 gün ile en uzun süren duygu olarak çıkaran araştırmalar olmuş. En kısa olan ne biliyor musunuz? En kısa olan utanç duygusu. Yani hala utanan insanlar var ve ben onları çok seviyorum gibi bir cümle var ya hayatımızda. O kadar kıymetli. Yani düşünün ki utanç duygusu en kısa süren duygulardan.

Zuhal vallahi bravo. Kahveye de yetişti. Alışverişini yaptı hatun. Vallahi bindi arabasına, evine geldi, kahvesini yaptı. Çok kahvem var daha ya. Yarısını içebilmişim ancak. Hadi Zuhal, alıyorum bir yudum. Vallahi büyük bir yudum aldım. Kahvemi aldım, geldim. Bugün bu saatte kısmetmiş. Vallahi çok iyi oldu bence. Bu arada fotoğraf harika. Hemen bir yudum daha alıyorum bak.

duasına. Evet, duyguların da bir süresi var yol arkadaşlarım. Sevgili yol arkadaşlarım. Bunu bilmek neden önemli biliyor musunuz? Çünkü insan bazen birkaç saatlik öfkeyle yıllık kararlar veriyor. Birkaç günlük hayal kırıklığıyla ben artık hiç mutlu olmayacağım diyor. Bir anlık kaygıyı hayatının gerçeği sanıyor. Oysa duygu geldiği anda çok gerçek hissedilir ama gerçek olması sonsuza kadar süreceği anlamına gelmez. Mesela öfkeliyken karar vermeyin, benden söylemesi. Kızgınken hayatınız hakkında hüküm vermeyin. Kaygılıyken geleceğinizi tahmin etmeye çalışmayın. Çünkü her birimiz zaman zaman bazı duyguların içinden geçiyoruz, onların içinde yaşamıyoruz ama. Belki de duygularla baş etmenin en güzel yolu onları görmemezlikten gelmek değil, onların üzerine örtmek değil. Dün de konuşmuştuk bunu, bugün de söylüyorum. Duygularınızı susturmayın. Şu anda bunu hissediyorum. Şu anda bunu hissediyorum ve bunun da geçiş zamanı var diyebilmek. Her birinin geçiş zamanı varmış. Bak adamlar üşenmemişler, oturmuşlar, araştırmışlar. Ve güzel duygular geldiğinde de onları ertelemeyin. Çünkü hayat sadece kötü duyguların geçmesini beklemekten ibaret değil. Yani bakın, güzel duyguların da geçici olduğunu biraz önce sizlerle paylaştım. Yani geldiği zaman güzel duygular, hiç onları geçiştirmeyin. Doya doya yaşayın. Güzel duygular geldiğinde onları fark etmek de hayatı yaşamaktır bence. Şimdi benim de atlatmakta zorlandığım bir duygudur. Nasıl 30 dakika sürüyormuş anlamadım. Hangisi 30 dakika? Dur bakayım, bilgilere geri döneyim. Notlarıma bir geri döneyim. Neredeyiz? Ya bir bilgi daha var. Bu bilginin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama hadi araya sıkıştırayım. Hani bazen yazı tura oynuyoruz ya, hadi yazı mı tura mı diyoruz, havaya fırlatıyoruz ya madeni paraları. Tura bölümü daha ağırmış. O yüzden de tura bölümü ağır olduğu için genellikle tura geliyormuş. Ama bu bilgi ne kadar doğru tam araştıramadım. İsteyenler araştırsınlar. Aslında bugün bir bilgim daha var, çok önemli. Kaç dakikamız kaldı? 14 dakikamız kaldı. Bu bilgiden de bahsedebilirim. Hangisi, hangi duygu Esin'cim? Şimdi ulaştığım bu duygu süreleriyle alakalı bilgiye de şöyle bir şey karşıma çıktı. Şimdi ben bu bilgileri veriyorum. Uzmanlar da bunu araştırmışlar ama hiç unutmayın, tamam mı? Parmak izlerimiz bile farklı. Her şeyimiz farklı. Dolayısıyla bir duruma verdiğimiz tepkiler de farklı. Evet, bu ortalamada bunlar tespit edilmiş ama bence bunlar olmazsa olmaz değil. Yani nefret 60 saat. 60 saat sürecek diye bir şey yok. Bu birazcık da insanın yapısıyla alakalı. Bir keresine damarlarıma kadar hissetmiştim o duyguyu. Hala hatırlarım demiş. Hangi duygu bu ya? Bulamadım. O kadar çok bilgi var ki. Utanç. Utanç. Utanç. Evet. Öyle bir şeye ulaşılmış. Vallahi bilmiyorum. Yapılan araştırmalar bu. Şimdi efendim, şurada neredeydi o? Tam demin karşıma çıkmıştı. Bir bilgimiz var. Dysmorphobia. Hiç duydunuz mu? Dysmorphobia. Böyle bir rahatsızlık varmış. Dysmorphobia. Ve son yıllarda çok fazla görülmeye başlanmış. Şimdi dysmorphobia nasıl bir şey? Aynaya defalarca bakıp ne kadar kusurunuz varsa onları kontrol etmek ve onları görmek, kendi kusurlarınızla kendinizi beğenmemek ve aynaya bakmaktan vazgeçmek. Başka türlü nasıl anlatılır bilemedim. Başkalarının kendisine baktığını ya da kusurunu fark ettiğini düşünüyormuş bu dysmorphobia hastaları. Sürekli başkalarından gerçekten kötü mü görünüyorum diye güvence istiyorlarmış. Fotoğraf çekilmekten, sosyal ortamlardan veya insanlarla karşılaşmaktan kaçınabiliyorlarmış. Saç, cilt, burun, dişler, vücut şekli gibi belirli bölgeye aşırı odaklanıyorlarmış. Ve dysmorphobia'de kişi başkalarının neredeyse hiç fark etmediği veya çok küçük gördüğü bir özelliği kendisi için devasa bir kusur gibi yaşayabiliyorlarmış. Evet, niye son yıllarda artmış olabilir bu dysmorphobia hastalığı?
dismorfobi. Unutmayın, tamam mı? Efendim, son yıllarda beden görünümüyle ilgili kaygıların ve özellikle geldik mi gene sosyal medyaya? Sosyal medyayla bağlantılı beden memnuniyetsizliğinin arttığına dair önemli kanıtlar varmış. Özellikle sosyal medya ve sürekli görüntü karşılaştırması dismorfobiyi arttırıyormuş. Efendim, sistematik araştırmalar sosyal medya kullanımının beden imajı sorunlarıyla ilişkili olduğunu, özellikle başkalarının görüntülerini izleme ve kendi görünüşünü başkalarıyla karşılaştırmanın önemli bir mekanizma olabileceğini göstermiş. Önümde bununla ilgili upuzun bir makale var. Ve 2024'te bir çalışma, yani bir araştırma yapılmış. Sosyal medya kullanım süresi arttıkça beden dismorfik bozukluğu belirtileriyle ilgili ilişkiler kurulmuş, artmış. Ancak bu tür çalışmalar sosyal medya doğrudan hastalığa neden oluyor sonucunu tek başına kanıtlamıyor tabii ki. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bir başka güncel bulgu da oldukça dikkat çekici. 2025 yılına getireceğim sizi. Daha yeni. Daha dün gibi. 2025'te yayınlanan büyük bir araştırma var arkadaşlar. Ve bu araştırmaya göre gençlerde beden dismorfik bozukluğunun nokta prevalansı yaklaşık %1. Ergenlerde 1.9, çocuklarda 0.1. Bu da özellikle ergenlik döneminin önemli bir risk dönemi olduğunu göstermiş. Yani çocuklarınızla ilgili gözlemler yapın lütfen. Evet, 2025 yılında yapılan araştırmalar ergenlik çağındaki çocuklarımızın çok daha fazla dismorfik tepkiler gösterdiğini kanıtlamış. Vallahi ya, dismorfobi. Şimdi daha neler çıkacak diye düşünüyorum. Ama eskiden beri var bu. Yüzyıllardır var. Bu bugünün işi değil. Sadece sosyal medyanın işi değil. Eski tabletlere bakın. Eski antik çağ yapılarına bakın. Efendim, Rönesans dönemin tablolarına bakın. Böyle hep böyle bir gösterişle karşılaşırsınız. İnsanlar birbirlerinden her dönemde etkilenmişler. Ama etkilenmek çok doğal. Burada bir sıkıntı yok. Bunu hastalık haline getirmek biraz problem. Evet, şöyle bir bakıyorum. Kalan 9 dakikamız. Şöyle bir devam edelim. İzmir'de ikiz öğrencileriyle meşhur olan Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'na 9 ikiz daha kayıt yaptırmış. Vay, İzmir'de böyle bir okul mu varmış? Göksel, teşekkür ederim. Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu. Okuldaki güncel ikiz sayısı 26 olmuş. Okul toplamda 212 ikiz mezun etmiş. Ya, ikizler okulu. Keşke ismini de böyle ikizlerle ilgili bir şey yapsalarmış. Teşekkürler Göksel. Ve yayın sonuna kadar dinlemediğim abla, şimdiden nefesine yüreğine sağlık. Can ablam, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Ardacığım, bana yardım ettiğin için ve varlığın için. Şirveciğim merhaba. Aha, kahve. Valla daha çok kahvem var. Üf, ne güzel bir fotoğraf. En sevdiğim fincan. Aa, bahçe ne kadar güzel. Ablam hoş geldin balım. Ben de az önce geldim. Kahvemin bitter bölümü senle dinleniyorum. Öptüm, sesine sağlık, hadi. Ne kadar çok kahve yapmışım ben bugün. Afiyet olsun canım benim. Ya, seni görünce bugün de bulamazsam.

0: Tamer ya. Tamer, aslında şöyle bir şey yapalım. Hani günün sözünü paylaşıyorsun ya programın en başında. Bir de güne dair son söz yapalım bence. En ilginci Özlem Ayral dinleme duygusu 2,5 saat. Ben bir şey söyleyeyim mi Tamer? 2,5 saatte kalmasın ya. Yani beni düşünün ve sesim kulaklarınızda çınlasın, kalbinize nakş olsun falan iddiasında değilim. Ama en azından programın etkisi 2,5 saat sürmesin. Programın etkisi hayat olsun, hayat. İsmi hayat olsun. Şenol niye sildin ya? Tam sana gelmiştim. Tam senin durağındaydım. Bunları verdik mi? Şu sesli mesajları. İyi bir akşam diliyorum sana. Yarın görüşmek ümidiyle. Niye sildin şurayı? Aşk olsun. Neyse, meşk de olsun. Ve Esin, aslında içmiştim kahvemi ama ben sizi içmeyin istedim. Afiyet olsun. Zuhal sen ben. Ve tabii ki Şerife. Var mı başka bir şeyler içenler? Hadi alıyorum bir yudum.
1: Yakışır pembesi mavisi kır çiçeği gibi narin bir tanesi bakışı kehribar koyudur
0: Ya çok güzeldi bugün program yine her zaman. Ya ben en azından öyle düşünüyorum. Öyle hissettim tabii. Sizi de şartlandırmak istemiyorum. Yarın yine aynı saatte bu güzel kavşakta buluşalım arkadaşlar. Buluşalım. Perşembe serbest günümüz. Freeland. Valla yarın özgürüz ama ben bir konu belirleyeceğim. O konu üzerine konuşacağız. Bu arada konuşulmasını istediğiniz bir konu varsa aklınıza takılan ya yarın Perşembe günü için şunu konuşalım diye düşünüyorsanız Instagram Özlem Ayral profiline DM yoluyla DM ne ya? Özel mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Konuşulmasını istediğiniz konuları. Evet efendim ben Özlem Ayral. Öncelikle sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Ma ya nasıl bir alışkanlık? Valla Nova içime işlemiş içime. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla hazırlayıp sunduk. Gerçekten Nova Home'un çok güzel dizaynları var. Instagram üzerinden profillerine girin. Yorumunuzu bırakın. Radyoda duyduğunuzu söyleyin. Ben çok mutluyum onlarla. İnşallah onlar da benimle mutlu olurlar. Nova Home'a teşekkür ediyorum. Ve Pinderings'e teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz. Ve sağlıklı içeceğimiz Pinderings'e teşekkür ediyorum. Bugün masamdaki Pinderings bittiği için valla kahveyle devam ediyorum. Efendim, bunun dışında yarın yine aynı saatte diyorum. Görüşelim, buluşalım, yine muhabbet edelim. Efendim, hepinize en güvendiğim makama Allah'a emanet ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi hiç ama hiç eksik olmasın, tamam mı? Ben bu arada arka planda gülüyorum. Şarkımız bize gelsin, sesine, gönlüne sağlık. Evet, bir miktar dinleteceğim. Üzerine konuştum da Şerifeciğim ne kadar zamanımız var? 2 dakikasını dinleteceğim. Öpüyorum seni ve her şeyin fazlası zarar. 2,5 saat yeter mi? Ya onu demiyorum Tamer ya. Hayır ya. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Şimdi oturup seninle bunu tartışacak zamanım kalmadı. Mustafa Çetin, hemen alıyorum kahvemden bir yudum. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun Mustafa. İyi ki varsın. Ve Ayşe'cim, Keyfe Keder'de Özlem Ayral'la takıldık ve çok güzeldi. Çok iyi geldin. İlaç gibi. İlaç gibi program. Yarın görüşmek üzere efendim. Radyonuz açık olsun. Hoşça kalın.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sınır kontrolleri 6 ay daha uzatıldı. Avusturya düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Macaristan, Çekya, Slovakya ve Slovenya sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzattı. Velayet sistemi yeniden düzenleniyor. Avusturya hükümeti, boşanma sonrasında yaşanan uzun hukuki süreçleri ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla velayet sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sadece yukarı Avusturya'dan 1600'den fazla velayet dosyasının mahkemelerde sonuçlanmayı beklediği belirtiliyor. İşsizlerin sayısı arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En yüksek artış %16,7 ile 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Viyana'da her iki kişiden biri göçmen kökenli. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Viyana nüfusunun %51'inden fazlasını göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülke genelinde %28 olan bu oran göçmenlerin ağırlıklı olarak başkentte yaşadığını gösteriyor. Bu durumun Viyana'nın eğitim, konut ve sosyal politikalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Son 260 yılın en sıcak yazı yaşandı. Meteoroloji verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz ayı olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar normalin altında kaldı. Yaz tatili 6 haftaya düşürülebilir. Avusturya'da 9 haftalık yaz tatilinin 6 haftaya indirilmesi tartışılıyor. Ticaret Odası Başkanı özellikle çalışan annelerin bakım yükünü azaltmak için tatilin kısaltılmasını savunuyor. Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sendikası ise öneriye karşı çıkıyor. Emekli maaşlarına zam geliyor. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları belli olmaya başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalabileceği belirtiliyor. THY Viyana çıkışlı uçuşlarda indirim başlattı. Türk Hava Yolları Viyana çıkışlı uçuşlar için yeni bir kampanya başlattı. Yolcular 20 Eylül'e kadar bilet alırken VBR 2026 promosyon kodunu kullanarak dünya genelindeki uçuşlarda %20'ye varan indirimden yararlanabilecek. Kampanya 1 Mayıs 2027'ye kadar yapılacak seyahatlerde geçerli olacak. İndirim yalnızca uçuş bedeline uygulanacak, vergi ve ek ücretleri kapsamayacak. Bazı tarihlerse kampanya dışında tutulacak. Viyana'da çıraklık yeri bulmak zorlaştı. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık pozisyon bulunuyor. Böylece her kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. Avusturya'da 302 bin Türk kökenli yaşıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun Göç ve Entegrasyon 2026 raporuna göre ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin göç geçmişi bulunuyor. Bu grubun yaklaşık 302 binini Türk kökenliler oluşturuyor. Verilere hem Türk vatandaşları hem de Avusturya vatandaşlığına geçen Türk kökenliler dahil edildi. Sosyal medya gençleri olumsuz etkiliyor. Avusturya'da yapılan araştırmalar aşırı sosyal medya kullanımının gençlerin beden algısını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Sosyal medyada geçirilen süre arttıkça gençlerin bedenlerinden duyduğu memnuniyetsizlik de artıyor. Uzmanlar ailelere ekran süresini sınırlandırmaları çağrısında bulunuyor. Emekli maaşları artacak. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları netleşmeye başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalması nedeniyle emeklilerin satın alma gücünün azalabileceği belirtiliyor. Yüksek tutarlı nakit ödemelere sınır geliyor. Avusturya'da 2027 yılından itibaren yüksek tutarlı nakit ödemelere yeni kurallar getirilecek. Ticari işletmelerde 10 bin euronun üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. 3 bin euroya aşan nakit alışverişlerde ise kimlik ibrazı zorunlu olacak. Havuzlar 2 milyon kişi ağırladı. Viyana'daki açık yüzme havuzları bu sezon 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla %15 arttı. Sezonun en yoğun açık havuzu 352 bin ziyaretçi ile Gänsehautfell oldu. Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Viyana'nın 2. bölgesinde düzenlenen operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli bir sırt çantasını takibe alan polis, uyuşturucu deposu olarak kullanılan 2 eve baskın düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Avusturya'da dizel fiyatları rekora yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken Avusturya'da dizelin litre fiyatı yaklaşık 2,25 euroya ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı ise 107 doların üzerine çıktı. Artan maliyetler sürücüleri zorlarken hükümetten akaryakıt fiyatlarını düşürecek önlemler almasını istiyor. Viyana'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı. Viyana'nın 2. bölgesinde bir kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu bir ağır 8 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan otobüsteki 7 yolcu ise tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Viyana'da hava parçalı bulutlu olacak. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklığın gece saatlerinde 13 dereceye düşeceği, gündüzse 27 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Merhabalar, merhabalar kıymetli Viyana FM ailem. Bir programda daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. İnternet aracılığıyla da dünyanın dört bir yanına yayın yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz artık çok klasikleşmiş bir sloganımız var. Ne diyoruz? Sevgi paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. Umarım böyle görüşmeli, çok keyifli zaman geçirmişsiniz, çok keyifli planlar yapmışsınızdır. Hep böyle sevinç haberlerinizi, mutluluk haberlerinizi almak nasip olsun diyelim. Sizler de bu haberlerinizi benimle ve dinleyicilerle paylaşmak isterseniz WhatsApp hattımız olan +43 660 130 1979 numaralı WhatsApp hattımıza iletebilirsiniz. Bir daha tekrarlıyorum, +43 660 130 1979. Şimdi bana sorarsanız nasıl geçti haftan diye, görüşmeli neler yaptın diye. Vallahi keyifli bir Mısır seyahati yaptım aslında. İlk Orta Doğu seyahatimi gerçekleştirmiş oldum. Saydım şu ana kadar gittiğim 48 tane ülke olmuş. Ve bu 48 ülkenin içindeki ilk aslında Afrika, yani Kuzey Afrika ve Orta Doğu seyahatim oldu Mısır. Giderken biraz böyle hani nasıl geçecek acaba diye tereddütlerim vardı. Biraz güvenlik açısından nasıl olacağını bilemediğim bir yerde, ilk Orta Doğu ve Afrika olduğu için heyecanlıydım. Neyse, gittim oraya. İlk önce Giza'da, yani piramitlerin olduğu şehirde, arkasından da Kahire'de konaklama fırsatı edindim. Ve baktığımda da gerçekten hani evet, biraz kaotik bir ortam var mıydı? Vardı, ama son derece güvenli. İşte her yerde polislerin durduğu, askerlerin durduğu ve tedirgin etmeyen bir atmosferi vardı. Benim beklediğimin çok çok daha güvenli gelen bir şehir oldu diyebilirim. Tabii 3000 yıl önce yapılmış o dünyanın eski yedi harikasından kabul edilen piramitleri görmek benim için böyle ekstra bir şey ifade etti. Arkasından dünyanın en büyük müzesi olan Büyük Mısır Müzesi'ne gitme fırsatı yakaladım. Yemekleri zaten bizim mutfağımızın aşina olduğumuz yemekler vardı, doğruyu söylemek gerekirse, ama orada ek olarak şeyi tatma fırsatı oldu. Güvercin yedim. Bu güvercin etini de gayet beğendim bu arada. Ya ben bu tarz böyle ekstra değişik şeyler tatmayı, denemeyi çok sevdiğim için böyle oranın yöreseline varsa kaçırmamaya çalıştım diyebilirim. Vallahi böyle benim için de keyifli bir seyahat oldu. Yorgunluk atma oldu. Ve yine her çarşamba olduğu gibi sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. Şimdi ikinci şarkımız geliyor. Zeynep Bastık ve Sertab Erener yorumuyla. Mecburum isimli şarkı radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

İki gerçekten harika yorumcunun söylediği muhteşem bir şarkı olmuş. Ben de gerçekten bunları, bu tarz güzel şarkıları sizlerle paylaşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Bu arada çok değerli Zuhal ablam da yazmış. Merhaba, iyi yayınlar Tunacan. Hoş geldin, sefalar getirdin. Uzun zaman sonra sesini duymak ne güzel demiş. Buradan kendisine de selamlarımı yolluyorum. Vallahi Viyana'yı da çok özledim bu arada. Umarım en yakın zamanda sizlerle tekrardan buluşmak mümkün olur. Ya çok seviyorum ben. Viyana'nın havasını seviyorum. Sizleri çok seviyorum ve orada olunca gerçekten kendimi çok mutlu da hissettirdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere tekrardan sevgili Zuhal ablacığım. Onun dışında soranlar olursa neler yapıyorsun diye. Vallahi yakın zaman içinde çok güzel bir sahne şovu planım var. İlk gösterileri İstanbul'da, gösterimlerini İstanbul'da yapacağız. Efsane aşkları anlattığım, keyifli bir hikaye anlatıcılığı da içeren bir konser tadında çok güzel bir sahne şovu hazırladım. Bununla alakalı çalışmalarım sürüyor. Birazcık son dönemde ona kafa yordum. Kısmetse yarın bilmeyenler için Türk Time gazetesinde çeşitli kültür sanat alanının ve aynı zamanda dünyadaki önemli insanlarla röportajlar yapıyorum. Şimdi yakın zamanda Eurovision şampiyonlarıyla, mesela Bangaranga'nın söz yazarıyla Anna Judith'le bir röportaj gerçekleştirmiştim. Onun dışında yine Emmy ödüllü, Grammy ödüllü birçok isimle röportaj gerçekleştirme fırsatı yakaladım. İşte onun dışında yarın da Borut Pahor, yani Slovenya'nın bundan önceki cumhurbaşkanı, geçtiğimiz dönem cumhurbaşkanı ile keyifli bir söyleşi yapma fırsatı yakalamıştım. Yarın kısmetse Türk Time gazetesinde de onunla yaptığım röportajı da eğer ilgisini çekenler olursa okuyabilirler. Borut Pahor'un özelliği şu aslında. Kendisi çok başarılı bir iletişimci ve 2012 yılında seçimleri kazandıran aşama ona farklı meslekleri denemesi ve bu işte sıradan bir Slovenya vatandaşı nasıl yaşıyor bunu test etmesi olmuş. Benim çok ilgimi çekmişti. Mesela bir gün çöp toplamış, bir gün fabrikada işçi olarak çalışmış ve bu şekilde aslında çok başarılı bir siyasi kampanya yürütüp iktidara gelmiş. Eğer bu onunla yaptığım söyleşiyi de merak edenler olursa yarın zaten Instagram adresim tunacantuuna'dan bunu duyuracağım. Okuyabilirsiniz sizler de. Onun dışında da işte ne yapacağım? Gelecek hafta bir Kazakistan planım var. Onun için de birazdan şeye başladım aslında. Ne yapabilirim? Nerelere gidebilirim? Neyi yersem değişik olur? İlk defa kımız deneme fırsatım olacak, biliyorsunuzdur. Türklerin aslında Orta Asya dönemlerinin en önemli içeceği kabul ediliyor. Bu tarz böyle keyifli heyecanlar içinde, keyifli koşturmacalar içerisinde hayatım geliyor gidiyor. Şimdi sırada Tuğba Yurt'tan bir şarkı gelecek ve Tuğba Yurt bize inceden inceden diye seslenecek. O zaman keyifli dinlemeler.

Valla bana göre Tuğba Yurt da Türk müziğinin son dönemlerinin en güzel seslerinden bir tanesi. Özellikle şimdi akustik olarak Sezen Aksu şarkılarını yorumluyor kendi YouTube kanalı üstünden. Valla genellikle uzun yollara çıkarken, hele bir de gece olmuşsa, tadından yenmiyor onu dinlemek. Umarım üretmeye bol bol devam etsin. Bize de kendisini bol bol dinleme ve aynı zamanda da sizlere böyle bu şarkıları sunabilme fırsatı versin diyelim. Şimdi size hemşerilerimden bir tanesinin şarkısını dinleteceğim. Kimden bahsediyorum? Zine Salih'den bahsediyorum. Zine Salih Kıbrıslıdır. Ve benim de aslında anneanne tarafım Limasol. Yani Limasol'de yaşayan Kıbrıslı Türklerdendir. Kökenimi de birazcık böyle araştırma fırsatı buldum. Ve tabii ki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kuzeye çekildikten kuzeye gittikten sonra Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yaşama fırsatı bulmuşlar. Oradan da İstanbul'a gelmiş anneanne tarafım. Bunu duyduğum zaman tabii ki Zine Salih'in de Kıbrıslı olması beni ekstra da böyle kendisine sempatiyle de bakmama sebep oluyor diyebilirim. Bana göre Türk müziğinin de en güzel seslerinden bir tanesi kendisi. Ve onun efsane şarkısını sizlere armağan ediyorum sevgili dinleyenlerim. Zine Salih'den Ağlar Mıyım Ağlamam isimli o harika şarkı radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Şimdi tabii bu arada Mısır'da havalar 30 derece falandı. Bayağı sıcak bir ülke. Oradan İstanbul'a gelince ve bugün de İstanbul biraz gri bir havaya sahip, yağmurlu bir havaya sahip. Birdenbire bir şok yaşadım diyebilirim. Bir anda çok soğuk geldi ama bu havanın da hakikaten tadından yenilmiyor bazen. Tam böyle çalışma ve bir şeylere odaklanma havası gibi hissediyorum. Yarım kalmış işlerimi de tamamlamak için bana göre tam olması gereken bir hava diyebilirim rahatlıkla. Bu yüzden de genellikle bugünkü şarkılarımı seçerken daha böyle slow parçalar seçmeye özen gösterdim. Umarım sizler de bu şarkıları seviyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur. Viyana'da da havaların yine aynı şekilde soğuk olduğunu görüyorum. Valla her mevsimin ayrı bir tadı olduğunu düşünüyorum. Bana göre tabii ki bu mevsim geçişleri birazcık insanı yoruyor. Uykular çok tatlı geliyor diye düşünüyorum. Valla o ilk uyandığın zaman yorganı bırakmak istemeyişi insanın tam bana göre bu havalara ait bir özellik diyebilirim rahatlıkla. Ama her şeyin de tadının ayrı olduğunu düşünüyorum. Bugün o yağmur çiselemesi üstünde yürüme fırsatı buldum. Valla dünyalar benim oldu. O kadar bana keyifli geldi ki, keyifli bir müzik eşliğinde yürüyüş yapmak, bu havanın da tadı bambaşka. Şimdi sırada Simge'den bir şarkı geliyor. Simge'den Üzülmedim mi isimli şarkı radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

ve Simge Üzülmedin Mi isimli harika şarkısıyla radyomuzdaydı. Şimdi sırada benim konserlerimde muhakkak okuduğum bir şarkı var. Ve sevgili Mabel Matiz'den gelecek. Şimdi Mabel Matiz'i ilk dinlediğim zaman tabii sesi gerçekten çok sıra dışı. Bana göre yaptığı şarkılar tam olarak sesiyle çok güzel örtüşen şarkılar. Bundan dolayı en böyle sesinin lezzetli halini gösteren şarkılar da oluyor. Ve bir dönem aslında bundan bir iki sene önce falan radyoda yani sevdiğim, beğendiğim ne kadar şarkı varsa farklı farklı solistlerden duydum. Baktığında hepsinin sözü müziği Mabel Matiz'e aitti. Yani işte bir dönem Zeynep Bastık'ın biliyorsunuz ki Lan şarkısı bayağı bir popüler olmuştu. Onun dışında yine birçok şarkıda aslında hem kendisinin okuduğu Diva Yorgun, Melike Şahin mesela. Yani bir döneme gerçekten Mabel Matiz dönemi diyebiliriz Türk müziğinde. Ve ben de şimdi size Mabel Matiz'in benim en sevdiğim şarkılarından bir tanesini dinletmek istiyorum. Mabel Matiz'den Ahu isimli şarkı şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

ve Mabel Matiz Ahu isimli şarkısıyla radyomuzdaydı. Ya vallahi hani bana çok lezzetli geliyor Mabel Matiz'in sesi ya. Ve kendisiyle gerçekten tanışmak da çok isterdim. Bana göre bu dönemin ozanıdır yani kendisi. Ve inşallah ilham perisi bol bol olsun. Çok güzel şarkılar yapmaya da devam etsin diyelim. Şimdi sırada hem tanıştığım ve gerçekten beyefendiliğinden çok etkilendiğim bir abimin şarkısını çalacağım. Harika bir düetle birlikte Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem düeti gelecek radyolarınıza. Bizim Mehmet Erdem'le tanışmamız şöyle oldu aslında. Sıla konserinde Bodrum'da güzel şekilde sağ olsunlar ağırlanmıştım. Ve o vesileyle Mehmet Erdem'le yan yana oturma fırsatı bulmuştum. Gerçekten çok mütevazi, çok çok güzel bir insan. Onu tanıdığımda da çok memnun olmuştum. O zaman Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem düetiyle şimdi sizi baş başa bırakacağım. Fakat tabii ki bu şarkının söz yazarı bana göre Türk pop müziğinin ve aslında Türk müziğinin genel olarak en önemli, en kıymetli isimlerinden bir tanesi. Sezen Aksu'ya da buradan selamlar gönderelim. Vallahi gönlüne yüreğine sağlık. Ya bir kadının her şarkısı bu kadar mı içe dokunur, bu kadar mı yüreğe dokunur? Vallahi iyi ki Sezen Aksu'muz var. İyi ki Sezen Aksu Türkiye'de doğmuş, bizim de duygularımıza böyle tercüman olmuş. Şimdi Mehmet Erdem ve Aşkın Nur Yengi düetini dinlemek üzere sizi baş başa bırakıyorum. Allah'tan Kork isimli şarkı radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Ve bu harika düetle bana göre muhteşem iki yorumcu, muhteşem sözler derken harika bir şarkı ortaya çıkmış. Şimdi uzun zaman sonra biliyorsunuz ki konserlerine tekrar başlayan ve gerçekten de bilet bulmanın bir dönem imkansız olduğu tekrardan o harika efsaneyle sizi baş başa bırakacağım. Şebnem Ferah. Valla yakın zamanda inşallah tekrardan yeni konserler duyurulmuş. Bir konserinde de kendisini canlı canlı dinlemek nasip olsun diyorum. Şebnem Ferah'tan Mayın Tarlası isimli o harika şarkı şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Ve Şebnem Ferah'tan Mayın Tarlası isimli şarkı radyonuzdaydı. Bu arada çok kıymetli Zuhal ablam tekrardan yazmış. Sesine yüreğine sağlık. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar dilerim. Selamlar, sevgiler Tunacan demiş. Bizden de tekrardan selamlar olsun sevgili Zuhal ablama. Onun dışında bu sene çıkan öğrenci affıyla birlikte sanat ve kültür yönetimi yüksek lisansına da devam etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bakalım Yıldız Teknik'te de yavaş yavaş tekrardan bir ders görme durumum olacak. Bunun için de heyecanlıyım. Ya Eylül bana birazcık daha başlangıcın ayları gibi geliyor. Yani güzel yeni başlangıçlara çok güzel bir ortam hazırlıyor. Bakalım şimdi artık yeni sezon denilen şey her zaman mesela Süper Lig'de Eylül ayında artık yavaş yavaş başlama. Ağustos sonlarında başlıyordu hani Eylül'de artık o yeni sezona tam bir giriş olmuş oluyor. Ağustos'ta artık yaz tatilinden tam böyle yavaş yavaş çıkma moduna geçildiği için. Şimdi mesela okullar başladı. Okullara giden tüm kardeşlerime de yeni eğitim öğretim yılında başarılar da dilerim. Yani artık bir şeylere bu başlama döneminde de umarım hep böyle güzel başlangıçlar yapabilme fırsatımız olsun diye duamızı edelim. Şimdiki şarkımız Bengü'den geliyor. Bengü o harika sesiyle Cesaretin Var mı isimli şarkıyı bizlere söyleyecek. O zaman Bengü'den Cesaretin Var mı aşka şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Ve Bengü Cesaretin Var mı Aşkı isimli şarkısıyla radyomuzdaydı. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Biliyorsunuz ki son şarkıyı da her zaman kendi şarkılarımdan biriyle finali yapmayı tercih ediyorum. Ve yine birçok güzel mesaj gelmişti bu şarkıyla alakalı. Dinleyenler genellikle hep olumlu karşıladılar, sağ olsunlar. Kendi şarkım olan Klarnet isimli şarkıyla bu hafta sizlere veda ediyorum. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. O zaman Tuna Can Tuna'dan Klarnet isimli şarkı şimdi radyonuzda. Haftaya görüşmek üzere.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel bir çarşamba akşamında hafta ortasında Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz de güzel geçmiştir. Akşamınız da güzel geçsin istiyorum. O yüzden harika şarkılar hazırladım. Sunumumuzla, muhabbetlerimizle, güzel mesaj ve isteklerinizle keyifli bir akşam olmasını temenni ediyorum. WhatsApp üzerinden +43 660 130 1979'dan bana ulaşabilirsiniz. 660 130 1979. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan. Bir kez daha hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: Senle olmayan yatakta uykuya dalınca düşlerim saydam ve boş, çare sende, çare sende.

Evet, herkese iyi akşamlar bir kez daha. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Harika şarkılarla başladık, devam ediyoruz. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Aman aman Senem Hanım, iyi akşamlar demiş. Bu akşamın ilk mesajını göndermiş. Derya Uludan Şımarık şarkısını çalarsanız sevinirim Akif Bey, iyi programlar. Tüm Viyana FM dinleyicilerine ve eşim Hakan'a gelsin diyor. Gelsin Senem Hanımcığım, size ve Hakan Bey'e selamlar. Bir ömür mutluluklar dileklerimizi iletelim. Sevgili Fahri, iyi akşamlar Salzburg'dan herkese selam. Baran Mengüç, Cilvelim şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Teşekkür ediyorum, aldım listeye. İyi yayınlar dilekle bile ulaşmışlar. Sağ olun, var olun, o güzel şarkıyı da çalacağız. Önce bir Akif Özcan şarkısı, Çek Vur. Yapay zekayla hayata geçirilmiş bir eser. Sözü müziği bana ait. Ben okumuyorum ama benim şarkım Spotify'da, YouTube Müzik'te, Apple Müzik'te, her yerde, tüm dijital platformlarda Akif Özcan Çek Vur yazarak bu şarkıya da erişebilirsiniz. Edsan Süpermarketler ve Pinderings katkılarıyla devam.

0: Biyonev. Akif Özcan.
1: Harika şarkılarla başladık, devam ediyoruz. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle. Edsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Siz de kaliteyi uygun fiyata almak için Edsan Süpermarketlerinin herhangi bir şubesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Edsan'ı Instagram'da da takip edebilirsiniz ve güncel kampanyalara erişebilirsiniz. Ve tabii ki Pindrix'imiz, canımız. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimizi de Edsan Süpermarketler'de bulabilirsiniz ve Avusturya'da tüm marketlerde. Ayrıca tabii ki pindrix.at adresinden de online sipariş verebilirsiniz. İyi akşamlar.

Cilvelin ve Baran Mengüç kulaklarınızda oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Efe64, merhaba Akif Özcan ve tüm Viyana FM dinleyicileri. Güzel bir yayın diliyorum. Her şey herkesin gönlünce olsun diyor. Tüm Viyana FM dinleyicilerine keyifli dinlemeler. Sıradaki şarkı Viyana FM dinleyenlere armağan olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Efe64'ü Almanya Münih'e de selam ve sevgiler göndermiş olalım. Tarık Bey selamlar. Canımın içi Tuğçe'mle beraber size kulak veriyoruz. Tarkan'dan Anılarla Yaşamak istiyoruz. Çalarsanız seviniriz demişler. Aldım bile listeye. Şu an fonda duymaya başladık. Şimdi bu güzel şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz ve sizlere özellikle armağan edeceğiz. Tüm Tarkan sevenlere de gelecek. Sevgili Murat Erdatlı da geldi sağ olsun. Abi nasılsın? İyisin inşallah. Her şey yolunda mı? Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar müdürüm. Herkese selam saygılar. Hoş geldin, ben de hoş buldum demiş. Eyvallah abicim. Bilmukabele. Selam, sevgiler. Akif Özcan.

Şarkıydı. Özgün yorumu Bu Kalp Durmaz radyonuz oldu. Sırada Tuğba Yurt var, hep beraber dinleyeceğiz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla canlı yayındayız. Murat Erdat'la yürüyüşe çıkıyorum. Teşekkürler. İyiyim diyor. Sizler nasılsınız diyor. Vallahi iyiyiz abi, teşekkür ediyoruz. Sana iyi yürüyüşler diliyoruz. Emine Hanım'a da selamlar kıymetli eşinize. Güzel bir akşam olsun ve güzel, keyifli şarkılar sizler için de armağan olsun. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından sizleri de programımıza bekliyoruz. Salih Bey iyi akşamlar, buradayız diyor. 20. Viyana'ya selamlar, sevgiler. Bir şarkı da biz isteriz diyor, çalarsanız. Çalmaz mıyız ya? Umrum Dışı şarkısını istemişler Mabel Matiz'den. İyi yayınlar dilekleriyle az sonra o güzel şarkıya da kulak vereceğiz. Viyana polisi 200'den fazla kişinin kimlik bilgilerini kullanarak büyük çaplı dolandırıcılık yapan bir şebekeyi ortaya çıkarmış efendim. Şüphelilerin sahte kimliklerle banka hesapları açtığı, bu hesaplar üzerinden pahalı cep telefonları sipariş ederek sattığı belirlendi. Floridsdorf'taki bir evin balkonunda kurulan sahte belge atölyesinde yazıcı, lazer cihazı ve hidrolik pres ele geçirilmiş. Polise göre kanıtlanan zarar yaklaşık 750 bin euro. Ancak gerçek zararın 1 milyon euroyu aşabileceği de tahmin ediliyor. Soruşturma kapsamında 30 şüpheli tespit edilirken 15 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 3 şüpheli elebaşı ise tutuklu bulunuyor. Daha beter olsunlar inşallah. İnsanların canını yakan, kimler varsa böyle dolandırıcılık yapan, beter olsunlar diyoruz. Ve devam ediyoruz. Avusturya'da dizel fiyatları rekor kırdı deniyor. Türkiye bambaşka zaten. 100 lirayı geçiyor bu gece itibariyle. Lira olarak. Rezillik diz boyu, Allah yardımcımız olsun.

Aman da aman. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana Efendi, Akif Özcan, Etsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla devam ediyor. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Artı 43 660 130 19 79'dan da bekleniyorsunuz. Sevgili Eren, iyi akşamlar abi, buradayız. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Erenciğim çok teşekkürler. Güzel şarkılar sizler için de gelsin. Yapay zeka ile benim hayata geçirdiğim sözü müziği bana ait olan güzel şarkılardan bir tanesini daha dinleteceğiz. Bay bay, güle güle, radyolarınızda olacak. Hemen kısa bir haber daha aktarayım. Avusturya'da 9 haftalık yaz tatilinin 6 haftaya indirilmesi tartışılıyormuş değerli dinleyiciler. Ticaret Odası Başkanı. Özellikle çalışan annelerin bakım yükünü azaltmak için tatilin kısaltılması savunuyormuş. Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sendikası ise öneriye karşı çıkıyormuş. Hadi hayırlısı.

0: Özcan. Keyifli Özcan.
1: Harika şarkılar Viyana FM'desinde olmaya devam ediyor. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve Etsan süpermarketler katkılarıyla yayındayız efendim. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Birol Bey bizlerle beraber, Eşi Hamide Hanım'la beraber bizleri dinliyor. İyi yayınlar dilekleriyle.

0: Biyonerva.
1: Akif Özcan.
2: Akif Özcan.
3: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.
4: Harika bir çalışmayı geride bıraktık efendim. Melis Kar yerinde dolmuyor ki Viyana FM'de olduğu. Artık bu saatin son şarkısı gelecek. Tuğba Yurt'tan dinleyeceğiz efendim. Evet, bunlar da ayrı bir sanat diyor sevgili Murat Erdatlı. Bize böyle değişik çalışmalar göndermiş, sanat eserlerini. Sokakta yürürken, yürüyüş yaparken. Ona da teşekkür ediyoruz. Bu güzel manzaralar için, bu güzel sanat eserleri için. Sağ olsun, var olsun. Geziyor, görüyor, bize de gösteriyor. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili BJK Murat, Beşiktaşlı Murat'a buradan selamlar. 10. Viyana'ya sevgilerimizi gönderelim. O da bizleri dinliyormuş. Çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki güzel şarkıyı sevgili Murat'a, tüm Beşiktaşlara, tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olarak gönderelim. Sırada Tuğba Yurt var. Bu saati noktalayalım. Ardından ikinci saatte yine en güzel şarkılarla Pindrinks ve Etsan süpermarketler katkılarıyla devam edeceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz.
1: Akif Özcan.
2: Akif Özcan.
3: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

Göreceğiz finalde Güven Yüreği kulaklarınızda oldu. Şimdi Hande Ünsal, Emrah Karaduman'ın nefis düzenlemesiyle Kayıp Parça isimli şarkısını bizler için seslendirecek. Herkese iyi akşamlar Figen Hanım. Biz de buradayız diyor Akif Bey. İstanbul'dan selamlar, Sancaktepe'den size kulak veriyorum. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Bir de mümkünse Mert Demir'den şarkı çalarsanız sevinirim. Delisin şarkısı gelirse de diyor. Ayrıca seviniriz, iyi yayınlar diliyoruz demişler. Aldım bile listeye, birazdan göndereceğim hepinize. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip etmeyi unutmuyoruz, olur mu? Etsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizleri de herhangi bir Etsan şubesine davet ediyoruz. Kaliteli ürünleri uygun fiyata alabileceğiniz ve Türk markalarını da bulabileceğiniz bir adresimiz efendim. Etsan Süpermarketler sizlere hizmet veriyorlar. 32 şube, ay maşallah. Ve tabii ki Pindrinks katkılarıyla. Devam.

Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Herkese iyi akşamlar. Buray ve seni her gördüğümde radyonuzda oldu. Devam edelim sevgili Cansu. Hayırlı akşamlar. Akif Dürüm ben de buradayım diyor. Senden Zuhal ablam için Rafet Erroman'dan bir şarkı istiyorum. Önkür Erdatlı Karataş ailelerine armağan olsun diyor çalacağınız şarkılar. Bu güzel şarkıyı hediye edelim sevgili Cansu. İyi akşamlar. Emre Kaya Kader Remix ile şimdi Viyana FM'de Akif Özcan'da. Hepinize iyi akşamlar. İyi eğlenceler.

Demir ve başka bir şey radyonuzda olduğu Akif Özcan'lısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Sevgili Zeynep Yücel de geldi. Müdürüm sıradaki şarkı kızlara gelsin demiş. Tamam, radyomuzun tüm kızlarına, hanımlarına armağan olarak gelecek sevgili Zeynep'ten. Teşekkürler Zeynep. Aman da aman, Büşra bizimle iyi akşamlar. Hande Ünsal daha iyi çalar mısınız diyor. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun. İyi programlar, iyi akşamlar demişler. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Edirne'ye selamlar. Sevgili Tuğba, buradayız diyor Akif Bey, dinliyoruz. Eyvallah, teşekkürler. Zeynep Bastık Misafir şarkısını çalarsanız seviniriz demişler. Aldım listeyi, onu da göndereceğim. İyi akşamlar diliyorum. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız sevgili dinleyiciler. Pindrinks ve Edsan süpermarketler katkılarıyla devam.

0: fürs Jahr.
1: Daha iyi ve Hande Ünsal kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Herkese iyi akşamlar. Çarşamba akşamında ilerleyişimiz sürüyor sevgili dinleyiciler. Avusturya'da işsizlerin sayısı arttı haberi var. Instagram Viyana FM sayfamızdan ve viyanafm.com'dan ara ara sizlere haberler aktarmaya devam ediyorum. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 artarak 11.408'e yükselmiş maalesef sevgili dinleyiciler. En yüksek artış %16,7 ile 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. AMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi.

Bir yana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Sevgili Kemal Seyyah'yı da bizlerle beraber hayırlı akşamlar üstadım, iyi yayınlar diliyorum. Selam, sevgiler, saygılar gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin bilmukabil abiciğim. Bu güzel Ersoy Üner şarkısı senin için de gelsin. İyi akşamlar diliyorum. Ve Ece Hanım da bizlerle beraberdi. Trabzon'dan bize katılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Salzburg'daki akrabalarına, Tuğba Hanım'a ve Hanife Hanım'a da selamlarını gönderiyor. Onları çok özledim, çok öpüyorum demiş. Ve önümüzdeki yaz bekliyoruz diyor. İnşallah Allah kavuştursun diyelim. Mert Demir'den Kafayı Yaktım şarkısında armağan ediyorum demiş. Önce Ersoy Üner, sonra Mert Demir gelecek sizler için de. Kemal Seyyah'a bir kez daha iyi akşamlar. Bu şarkı senin için ve sevdiklerin için de gelsin.

Milyoner. Allah Allah. Mert Demir'in de çok sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Kafayı yaktım radyonuzda sizlerle. Viyana FM'de Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. WhatsApp ve Instagram'dan sizleri de bekliyoruz. Bu arada Kemal Seyyahi taze çıktı diyor fırından. Yepyeni bir şiir var, gelsin mi diyor. Gelsin abi, kapanışta okuyalım.

Tuğba Yurt ve Sığınak. Gerçekten çok güzel bir çalışmaydı. Hepinize de armağanımız olsun efendim. Evet, yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Kapanışta sevgili Kemal Seyyai'nin yepyeni yazmış olduğu bir şiir. Bir gerçek yaşanmışlık şiiri. Memnune. Benim yorumumla sizlere ulaşacak. Ağzına yüreğine sağlık şimdiden. Şiirimiz hazır. Taze taze. Bugünün tarihiyle. Oldukça taze yani. Maşallah. Kalemine yüreğine sağlık. Kapanışta okuyacağız. Şimdi sevgili Tarık'ın isteği Tarkan, Sevdam Tek Nefes, Viyana Efendi. İyi akşamlar. Beni

0: Hearty First Jan. Hearty First Jan.
1: İki yalnız bir doğru.
2: Artık veda edeceğiz sevgili dinleyiciler. Şiirimizi seslendirelim ve artık programı noktalayalım. Sevgili Kemal Seyahi bu güzel şiiri yepyeni yazdı. Biz de yorumlamaya çalışacağız. Ardından da bu güzel şarkıyla veda edeceğiz az sonra. Çok mükemmel bir şarkıdır, ben de çok severim. Hatta ya bu şarkı da olabilir ya da yine en az bu şarkı kadar güzel bir şarkıda vedamızı ederiz.

Elinde değildi, dünyaya geldin. Bu hayattan memnun musun memnune? Sayısız ağladın, birkaç kez güldün. Bu hayattan memnun musun memnune? Yürüdüğün yollara diken serdiler. Boyunu aşacak duvar ördüler. Emanet gülüşü reva gördüler. Bu hayattan memnun musun memnune? Mutluluk diledin, yaşatmadılar. Sevgiyle sarılıp kuşatmadılar. İmdat çığlığını işitmediler. Bu hayattan memnun musun memnune? Dilini duaya bağlar susarsın. Umudunu gökyüzüne asarsın. Kaybolup sırlara kadem basarsın. Bu hayattan memnun musun memnune? Seyyahi, derdini saymaktan utan. Garipler aç iken doymaktan utan. Peynirden, zeytinden, kaymaktan utan. Bu hayattan memnun musun memnune? Memnun musun? Kalemine yüreğine sağlık. Yine çok düşündüren, çok duygulandıran, çok özel, güzel bir şiir olmuş. Tabii konu burada sadece memnuna değil. Hayatından memnun olmayan herkese gelen bir şiir. Teşekkür ediyoruz Kemal Seyyahi.

kalemin, yüreğin her daim var olsun. İyi ki varsın. Tüm şiir dolu yüreklere de armağanımız oldu. Bu akşam burada noktalıyoruz. Ben Akif Özcan, hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Değerli sponsorlarım Etsan Süpermarketlere ve tabii ki Pindrinks'e çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Viyana FM ailemiz var. Yarın akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Benden sonra Melih yayında olacak. Öncesinde haberlerimizi de kaçırmayın. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan. Hoşçakalın.

0: Aktiv Özcan. Aktiv Özcan. Viyan Erdem. Viyan Erdem. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sınır kontrolleri 6 ay daha uzatıldı. Avusturya düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Macaristan, Çekya, Slovakya ve Slovenya sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzattı. Velayet sistemi yeniden düzenleniyor. Avusturya hükümeti, boşanma sonrasında yaşanan uzun hukuki süreçleri ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla velayet sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sadece yukarı Avusturya'dan 1600'den fazla velayet dosyasının mahkemelerde sonuçlanmayı beklediği belirtiliyor. İşsizlerin sayısı arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En yüksek artış %16,7 ile 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Viyana'da her iki kişiden biri göçmen kökenli. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Viyana nüfusunun %51'inden fazlasını göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülke genelinde %28 olan bu oran göçmenlerin ağırlıklı olarak başkentte yaşadığını gösteriyor. Bu durumun Viyana'nın eğitim, konut ve sosyal politikalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Son 260 yılın en sıcak yazı yaşandı. Meteoroloji verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz ayı olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar normalin altında kaldı. Yaz tatili 6 haftaya düşürülebilir. Avusturya'da 9 haftalık yaz tatilinin 6 haftaya indirilmesi tartışılıyor. Ticaret Odası Başkanı özellikle çalışan annelerin bakım yükünü azaltmak için tatilin kısaltılmasını savunuyor. Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sendikası ise öneriye karşı çıkıyor. Emekli maaşlarına zam geliyor. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları belli olmaya başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalabileceği belirtiliyor. THY Viyana çıkışlı uçuşlarda indirim başlattı. Türk Hava Yolları Viyana çıkışlı uçuşlar için yeni bir kampanya başlattı. Yolcular 20 Eylül'e kadar bilet alırken VBR 2026 promosyon kodunu kullanarak dünya genelindeki uçuşlarda %20'ye varan indirimden yararlanabilecek. Kampanya 1 Mayıs 2027'ye kadar yapılacak seyahatlerde geçerli olacak. İndirim yalnızca uçuş bedeline uygulanacak, vergi ve ek ücretleri kapsamayacak. Bazı tarihlerse kampanya dışında tutulacak. Viyana'da çıraklık yeri bulmak zorlaştı. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık pozisyon bulunuyor. Böylece her kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. Avusturya'da 302 bin Türk kökenli yaşıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun Göç ve Entegrasyon 2026 raporuna göre ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin göç geçmişi bulunuyor. Bu grubun yaklaşık 302 binini Türk kökenliler oluşturuyor. Verilere hem Türk vatandaşları hem de Avusturya vatandaşlığına geçen Türk kökenliler dahil edildi. Sosyal medya gençleri olumsuz etkiliyor. Avusturya'da yapılan araştırmalar aşırı sosyal medya kullanımının gençlerin beden algısını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Sosyal medyada geçirilen süre arttıkça gençlerin bedenlerinden duyduğu memnuniyetsizlik de artıyor. Uzmanlar ailelere ekran süresini sınırlandırmaları çağrısında bulunuyor. Emekli maaşları artacak. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları netleşmeye başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalması nedeniyle emeklilerin satın alma gücünün azalabileceği belirtiliyor. Yüksek tutarlı nakit ödemelere sınır geliyor. Avusturya'da 2027 yılından itibaren yüksek tutarlı nakit ödemelere yeni kurallar getirilecek. Ticari işletmelerde 10 bin euronun üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. 3 bin euroya aşan nakit alışverişlerde ise kimlik ibrazı zorunlu olacak. Havuzlar 2 milyon kişi ağırladı. Viyana'daki açık yüzme havuzları bu sezon 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla %15 arttı. Sezonun en yoğun açık havuzu 352 bin ziyaretçi ile Gänsehautfell oldu. Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Viyana'nın 2. bölgesinde düzenlenen operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli bir sırt çantasını takibe alan polis, uyuşturucu deposu olarak kullanılan 2 eve baskın düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Avusturya'da dizel fiyatları rekora yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken Avusturya'da dizelin litre fiyatı yaklaşık 2,25 euroya ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı ise 107 doların üzerine çıktı. Artan maliyetler sürücüleri zorlarken hükümetten akaryakıt fiyatlarını düşürecek önlemler almasını istiyor. Viyana'da kamyon yolcu otobüsüne çarptı. Viyana'nın 2. bölgesinde bir kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan otobüsteki 7 yolcu ise tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Viyana'da hava parçalı bulutlu olacak. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklığın gece saatlerinde 13 dereceye düşeceği, gündüzse 27 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Viyana FM.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.14 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da. Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan hemen sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Minik Serçe Sezen Aksu bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Güzel bir eserle programın startını vermiş olduk. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam için sizlere...

sıklıkla karşımıza çıkan kaçış teması, insanın özgürlük arayışının en saf hali mi yoksa kaçınılmaz bir yanılgı mı neden diye sorduk. Edebiyatta ve sinemada sıklıkla karşımıza çıkan kaçış teması, insanın özgürlük arayışının en saf hali mi yoksa kaçınılmaz bir yanılgı mı neden, ister yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Derinlemesine düşünülen cevaplar gelsin diye düşündüreceğine emin olduğum güzel bir soru seçmeye gayret ettim. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Zaman yolcusu dedik ve saatleri 21.30 yaptık bile, sıra geldi günün ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Ama şiire geçmeden önce şöyle gelen mesajlara bir dönmek istiyorum. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız her zaman öncelikli, bunun bilgisini bir kez daha vermiş olalım. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Hoş geldin gönüldaşım. Sesindeyim, keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız. Yayınlar dilerim, soruna cevabım. İnsan bazen gerçekten gitmek ister. Bir şehirden, bir ilişkiden kendisine biçilen bir hayattan, hatta kendisine ait olmayan bir kimlikten. İçinde ben böyle yaşamak zorunda değilim, ben bunu istemiyorum diyen bir ses vardır ve o ses çoğu zaman özgürlüğün sesidir.

kendine ait bir yaşam kurmak için uzaklaşabilir. Bu yüzden her kaçış korkaklık değildir. Bazen kalmak gitmekten daha büyük bir teslimiyettir. Ama insanın acı bir gerçeği de vardır. Nereye gidersek gidelim, kendimizi yanımızda götürürüz. Eğer kaçtığımız şey dışarıdaki baskı değil de kendi korkularımız, pişmanlıklarımız veya içimizde çözemediğimiz, dolduramadığımız bir boşluksa, başka bir yere gitmek bizi özgürleştirmez. Çünkü değişen yalnızca manzaradır, mekandır. İnsanın içindeki mesele hep aynı kalır. Belki de gerçek özgürlük bir şeylerden kaçmak, kaçmaya çalışmak değil, neyin içinden çıkmamız gerektiğini ve neyle yüzleşmemiz gerektiğini ayırt edebilmektir. İnsan kaçarken aslında çoğu zaman kendini bulmak için kaçar. Birinci şiire talibim sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Önce gönlümüze, sonra radyomuza. Sadece birinci şiir değil, bütün şiirler benim sana armağanım olsun. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirelim, ardından Zakkum bizlerle birlikte olacak.

damarımda akan kanım. Sol yanım. Bazen derdim, bazen tek dermanım. Ne olursa olsun kal benimle. Benden bir adım uzağa gitme. Hasret kalırsam gözlerine, beceremem yaşamayı. Sen benim aşk bildiğim, sen benim tek dileğim, sen benim sevda meleğim. Kaçıp gitme, kaçıp gitme, kırma kanatlarımı. Olur ya, bir gün üzersem seni, yorulursan benimle olmaktan, korkma, çekinme, söyle beni sevmediğini. Aksi yük gelir gönlüme. Bilirsin, sevmem soru işaretlerini. Olur ya, gideceksen bir gün, bu aşka, bu aşka son noktayı sen koy sevgili. Sen koy sevgilim.

0: Şimdi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada da benim çok sevdiğim bir isimden çok güzel bir çalışma var. Ama öncesinde güzel de bir duyurumuz var. Sevgili Derya Bedavacı, 24 kişilik dev orkestrasıyla yılın son günlerinde 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlü yorumu, unutulmaz şarkılarıyla muhteşem bir gece sizleri bekliyor ki bu şarkı da zaten her şeyi anlatıyor.
1: Seni seven kimdi? Bendim, ben, bendim.
0: Üstelik sarıp VIP ayrıcalıklı bir konser. Lakin bu biletler
1: sakınırdım seni.
0: Yalnızca 800 kişiyle sınırlı. Biletlerin ön satışları başladı.

0: masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak. Ve sonrasında maalesef ilave söz konusu değil. O yüzden bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Tribün biletlerini ise öticket.at adresi üzerinden alabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bence bu konser kaçmaz. Hızlı bir şekilde
1: zor olmaz.
0: Biletlerimizi alalım.
1: Seni seven kim?
0: Detaylı bilgiye
1: bendim, ben, bendim, ben.
0: 0699
1: deli gibi bendim.
0: 10 18
1: sakınırdım.
0: 53 32
1: kendim, ben kendim.
0: 0699
1: bile bahsetmedim.
0: 10 18 53 32 numaralı telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda For Life Events ve Viyana FM sosyal medya hesaplarından da bu muhteşem konserle alakalı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun bizden söylemesi. Viyana FM dinleyen her zaman kazanır. Hadi şu muhteşem esere kulak verelim, ardından buralardayız.

23'e kadar sizlerle birlikteyiz Derya Bedavacı ve ardından Model bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş günün gecenin bu saatinin sonuna doğru gelmekteyiz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı göndermeye devam edin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Hemen şöyle mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaştı. Sorular gitgide zorlaşıyor. Yaktınız bizi Melih Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Soruya cevap olarak... Bence her kaçış saflık içermez. Niyet önemli. Gerçekten kaçmak durumundaysan orası ayrı ama şahsi zevklerin için bir yerlerden, birilerinden uzaklaştıysan orada sorunu tamamen kendinde aramalısın. Ki bunu yapabilen sayısı çok az demiş. Değil mi? Biz genelde kendi haksız görüldüğümüz şeylerden kaçıyoruz ya. Yani öyle büyük bir olay olmasına, başımıza büyük bir şey gelmesine, hayatın bize zehredilmesine gerek yok. Biz kaçış olayını benimsemiş durumdayız abi. Bence bundan kaynaklı olarak filmlerde, dizilerde de bunlar işlenmeye başlandı. Özellikle günümüzde sayı olarak daha da çoğaldılar. Buradaki kaçışı illaki fiilen almamak lazım. Yani biri elinden tuttu da aldı götürdü gibi değil. Bir şeylerden kaçmak gibi de düşünülebilir. Ki ben aslında kavramın tam da ortasından sordum. Kim nereden anlayacak? Konuyu nereden ele alacak? Biraz da bunu görmek istedim. Bu da o yönde çok güzel bir cevaptı.

teşekkür ediyorum. Kendisine, sevgili Ahmet amcamıza da selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte Rıza Serttaş bizlerle birlikte olacak. Sevilir miymiş diyelim ardından. Sorunun bendeki cevabıyla buralardayız. Haydi bakalım, hatta programın ikinci saatine geçmek üzereyiz.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ne dedik bu güzel eserin ardından? Sorunun bizdeki cevabıyla buralarda olduğumuzu söylemiştik. Soruyu bir kez daha hatırlamış olalım. Radyosunu yeni açan dostlarımız için, sesimize yeni kulak veren dostlarımız için. Efendim, bu akşam için sizlere edebiyatta ve sinemada sıklıkla karşımıza çıkan kaçış teması, insanın özgürlük arayışının en saf hali mi yoksa kaçınılmaz bir yanılgı mı? Neden? Ben özellikle işe, işte kendinden, yaşadıklarından, sana yaşatılandan kaçma çabası yönünden baktığım zaman bunu bir yanılgı olarak görüyorum. Hatta karşıdaki, yani o kaçma çabası içerisindeki insanın da bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen kaçmaya çalışıyor. Ama şöyle bir gerçek var.

gözle gözükür, kaçınılmaz olan kavramlar, durumlar vardır. Bunları kabullenmek gerekir. Hayat devam edebilsin diye, hayatı kendi kendine zehretmiş olma diye bunları kabul ederek hayatına devam etmek zorunda kalırsın. Hatta bunu zaman zaman inkar etsek de, ya işte kabul edemiyorum. Kabul etmek, olumsuz şeyleri kabul etmek, bana yapılan baskıyı kabul etmek bana imkansız geliyor, benlik değil desek de, bunu hayatın içinde aslında hepimiz bir şekilde kabul ediyoruz abi. Özellikle iş ortamında bu oluyor. Yapılan mobbinge rağmen işte bir takım ihtiyaçlardan dolayı orada yaşadıklarımızı bize yaşatılanları görmezden gelebiliyoruz. Aklımızın bir köşesinde yer ediyor elbette. Vakti zamanı gelince bir şekilde illaki döküyoruz içimizi ama bir sineye çekme durumu da söz konusu oluyor. Dolayısıyla zaman zaman bir şeylerden kaçmaya çalışmak, kendimizi yorduğumuz boş bir çabadan, bir yanılgıdan ötesi olamıyor maalesef. Efendim, gelsin bu saatin son çalışması. Rıza Tamer, Hırka diyelim, rahmetle de yad etmiş olalım. Bu güzel eser ardından reklamlar, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talyeşstrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına.
2: Kaçıp gitse de
1: seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
3: her zaman,
4: her zaman en iyi,
0: en iyi,
4: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İkinci ve son saatimizin girişini gerçekleştirdik. Hatta bir 10 dakikada yemişiz bile ikinci saatimizden. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor sizlerin sayesinde. Sevgili Murat Bey, BJK Murat bizlere ulaşmış. Radyomuzun daimi dinleyenlerinden, aynı zamanda en büyük de destekçilerinden bir tanesi. İyi akşamlar, ben de maçtan çıktım, eve doğru gidiyorum. Ali Süzen'e selamlar olsun, şimdi inmiştir, İstanbul'dadır demiş. Bizler de saygı, sevgi ve selamlarımızı iletelim. Vallahi Ali abi hızlı adam. Bir bakıyorsun orada, bir bakıyorsun burada. İşi de zor. Şaka maka. Hani biz... yüküne bir şekilde ortak olmaya çalışıyoruz ama... radyonun arka planda birçok kişiyle kendisi ilgileniyor. Ki radyonun bugün geldiği noktada gayretini gayet açık bir şekilde gösteriyor bence. Gerçekten gıpta ettiğim ve bunu da zaman zaman dile getirdiğim isimlerden bir tanesidir sevgili Ali abi, Ali Süzen. Bizler de selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki tüm çalışmalarla birlikte sevgili Murat abimiz de, Murat Erdatlı da yine radyonun hem daimi dinleyenlerinden hem en büyük destekçilerinden bir tanesi. O da şu anda bizlere kulak veriyor. Selam kardeşim, hayırlı akşamları, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Sevgili Dinçer, başkanım iyi yayınlar diyor. Eyvallah, teşekkürler. Hoş geldin, sefalar getirdin. Abi takım nasıl bir bir WhatsApp'a döküldü, gördün mü? Sevgili Gürcan abimiz de bizleri dinlemekte. Selam kardeşimi, yayınlar dilerim. Ben de maçtan çıktım, eve doğru gidiyorum demiş. Yolunuz, bahtınız, radyonuz açık olsun. Bu güzel çalışmayı o zaman radyomuzun erkeklerine göndermiş olalım. Nalan bizlerle birlikte olacak. Farz et diyelim. Ardından bir de Zuhal ablamıza bir güzellik yapalım. Rafet Erroman gelsin. Ayten Resul'le birlikte Şubat diyelim. İki güzel eser ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Ve sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola,

özledim. Yokluğunun ilk akşamından deli gibi özledim seni. Bilemedim böylesi özleyeceğimi. Haklı mı söyleyenler? Gönül duramaz mı sahi sevmeden? Alışır mı aşka? Sevdaya alışır mı? Kapanır mı günün birinde aşk için açılan yaralar? Sevmem diyeninin adı gün olur da kırılır mı? Sen bakma sözlerime. Aldırma isyanıma. Senden son ve tek bir isteğim var. Tut ellerimden. Kaldır başını bak gözlerime. Sen de gidenler gibi gönlümü yaralama yar. Kendimi hayatta tutacak derman kalmadı bende. Servetimi sorarsan seni sevecek, sana verecek bir gönlüm var. Olur ya, dersen ki bu dünya ikimize dar. Çeker giderim bu şehirden. Varlığımı bile hatırlamazlar. Varlığımı bile hatırlamazlar.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım sevgili Ela'ya armağan etmek istiyorum. Sevda kulaklarımızdaydı. Yaralama yar dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde günün gecenin son mesajlarını bizlere ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Sırada yine çok güzel bir çalışma var. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf için gelecek. Dubai'ye selamlarımızı göndermiş olalım. Darmadağın diyelim. Soner Han bizlerle birlikte olsun ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Ahmet amcamız evlat iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bizler de selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Batu ve annesi şu anda bizlere kulak veriyor. Batu'nun annesinin sorumuza güzel bir cevabı var. İyi akşamları, iyi yayınlar. Geç kalmadan yetişebildiğime sevindim. Sorunun cevabına gelecek olursak, kaçmak, bir şeylerden saklanmak her zaman özgürlük arayışı demek değildir. Öyleyse bile her zaman safça düşünülmüş bir durum değildir. Bazen insan kendi kabahatlerinden de kaçar. Bunun adı özgürlük değil, zamanla küstahlık olur demiş. Değil mi? Kendi kabahatinden kaçarsan de bunu da işte yanlış yaptığını kimse dile getirmezse zaman içinde bunu kendine hak görürsün. Ya işte ben bunu böyle yapıyorum zaten, kimse farkına varıp da bir şey demiyor. O zaman böyle devam dersin. Ve kimliğine oturmuş bir kibir söz konusu olur. O da adamı yakar abi, yalnızlığa sürükler. Hani o kibrin ateşiyle önce sen yanarsın. İşte ben bana yeterim kafasına girersin. Onu beğenmezsin, o gitsin aman dersin, bu gitsin aman dersin. Ben bana yeterim dersin. Gerçekten yalnız kaldığın anda da kaçtığın gerçeklerle bir bir yüzleşir, kibrinle bir bir yüzleşir, yüzüne vurulmayan ne varsa bir bir yüzleşir. Ve etrafında gerçekten vicdan, merhamet sahibi kimse kalmamışsa, ki bunu şayet kibrin varsa hak etmişsin demek.

Vedadan önceki son çalışmamıza bu güzel çalışmayı şu saate kadar gözü kulağı gönlü bizde olan bütün dostlarımıza armağan etmiş olmak istiyorum. Yalçın Topyanak bizlerle birlikte olacak. Kırık dökük diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Bu akşamlık bu kadar. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Her zaman
1: en iyi,
0: en duygusal,
1: sevdanın rengi,
0: aşk
1: duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.